insan kaç kere tutar? Yandıkça ateşi gitgide fark etmiyor. Yaranın

yaşadığım şimdilerde. Bir başımayım koskoca evrende. Biri olsun istiyorum. Hem dost, hem sevgili, hem de deva dertlerime. Sendin doğacak günüme, güneş yerine. Yalnızlığımı unutacak, yanında uçacaktın. Belki uzaklardan duyarsın diye sana bir şiir, bir şarkı, bir ağıt.

0: Reklam tanıtım. Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: DM Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı DM gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade DM gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
9: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz.

dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN Gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN Gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetimizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik, yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetin.

0: 0531-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

sen gidince sordu her şey. Sanki üstüme geldi dünya. Sırtımda duvarlar yıkıldı. Büyümek zor.

sordu her şey. Sanki üstüme geldi dünya. Sırtımda duvarlar yıkıldı.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Silifke Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Silifke Mahalle Muhtarları toplantısında 81 mahalle muhtarı ile yerel yöneticiler bir araya geldi. Silifke'nin ihtiyaçları ve mahallelerin öncelikli taleplerinin ele alındığı toplantıda muhtarlar vatandaşlardan gelen talepler ile memnuniyetleri aktarırken ilgili birim yöneticileri de konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite tercihi yapacak olan öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti devam ediyor. Büyükşehir'in rehber öğretmenleri merkezde kongre ve sergi sarayında, ilçelerde ise Büyükşehir'e bağlı kurs merkezlerinde 10 Ağustos'a kadar pazar hariç her gün 8-17 saatleri arasında tercih yapan öğrencilerin yanında olmayı sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gençleri, girişimcileri ve iş dünyasını aynı çatı altında buluşturmak amacıyla hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de eğitim programları hız kesmeden devam ediyor. Dijital Liderler Geliyor eğitim serisinin ikinci buluşmasında katılımcılar LinkedIn'i profesyonel kariyerlerinde daha etkili kullanmanın yollarını öğrendi. Eğitim, öğrencilerden girişimcilere, iş arayanlardan profesyonellere kadar geniş bir katılımcı kitlesinden yoğun ilgi gördü. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, çocukların bilimsel gözlem becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Gökyüzü hepimizin, bilim her yerde sloganıyla yola çıkan Mercan Bilim Merkezi, Tarsus Kültür Park'ın doğal ortamında düzenlenen programda yeşil dönüşüm istasyonu, 3D kalemle modelleme, güneş saati, mikroskop ve güneş teleskopundan oluşan 5 farklı atölye çalışması gerçekleştirdi. Akdeniz sahili manzarasında yer alan Kültür Park'ta kurduğu dev ekran ile sinema tutkunlarına açık hava sineması nostaljisini yaşatan Mersin Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda çocukları da unutmadı. Büyükşehir, açık hava sinema etkinliğinin ikincisinde Niko, Kuzey Işıklarının Ötesinde filmini çocukların beğenisine sundu. Panayır Kafe yanında gerçekleşen organizasyonun üçüncüsü 12 Ağustos'ta gerçekleşecek. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla,

0: size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
5: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Meclise sunulması beklenen çerçeve yasa teklifinin adı belli oldu. Edinilen bilgiye göre yasa teklifinin adı Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi oldu. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP'de bir kırılma daha yaşandı. Yönetim krizinin ardından Edirne'deki tüm CHP'li belediye başkanları partiden ayrıldı. Kentte ilk kez hiç CHP'li başkan kalmadı. TÜİK 2025 yılı verilerine göre güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı bir önceki yıla göre %0,4 azalarak 609.959 oldu. Suça sürüklenme nedeniyle işlem yapılan çocuklara isnat edilen suçlar arasında %41,6 ile yaralama ilk sırada yer alırken bunu hırsızlık ve uyuşturucu suçları izledi. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan milyonlarca emeklinin beklediği açıklama geldi. Zam farklarının hesaplara yatacağı tarih açıklandı. Emeklilere zam farkı ödemesi 7 Ağustos Cuma günü hesaplara yatırılacak. İş insanlarından sokak hakkı adı altında haraç istedikleri ve 16 ayrı silahlı eyleme karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik İstanbul, Antalya ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 45 eyalete yayılan ve şiddetli ishale neden olan siklosporiyazis salgınında ilk can kayıpları yaşandı. Michigan eyaletinde 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Mersin'in Silifke ilçesinde çekicinin çarptığı otomobil ters döndü, anne ile çocuğu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'de otomobille motosikletin çarpışmasının ardından sürücünün yerde yatan yaralıların üzerinden aracıyla geçerek kaçtığı kazada yaralanan aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hastaneden çıkan aile yaşadıklarını anlattı ve şüphelinin en ağır cezayı almasını istedi. Mersin'de aile içinde çıkan silahlı kavgada ateşlenen silahtan çıkan kurşunun isabet ettiği 31 yaşındaki İsmail K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Çevre Platformu Avrupa'dan getirilen plastik atıkların kentle çevresinde çevre kirliliğine yol açtığını belirterek siyasi partilerin konuya kayıtsız kaldığını savundu. Platform 8 Ağustos Cumartesi günü sahil yolunda gerçekleştirilecek yürüyüşe tüm vatandaşları katılmaya çağırdı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta yeni sezona hazırlanan Yeni Mersin İdman Yurdu transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı lacivertli ekip kaleci Emrehan Özçelik'i kadrosuna kattı.
9: Haberler.
8: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Bugün 5 Ağustos Çarşamba ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni gün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirsin temennisiyle. Bugün de manşet programımıza başladık efendim ve bugün de yine gündeme dair bilgileri aktaracağız sizlere. Gazetelerin ilk sayfa haberlerini değerlendireceğiz. Hangi gelişmeler var onları irdeleyeceğiz hep birlikte. Bizleri İçel TV, Sun TV ortak canlılığından izliyorsunuz. İçel TV ve Sun TV ait sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz. Ve Sun FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan kucak dolusu selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Ve bizleri eğer seyir halinde dinliyorsanız radyolarınız vasıtasıyla hayırlı yolculuklar, kazasız, belasız, trafik kurallarına riayet eden bir sürüş keyfi yaşamanızı temenni ediyoruz. Ve yine eğer evlerinizde veya iş yerlerinizde bizleri yine radyonuz vasıtasıyla dinliyorsanız hepinize hayırlı işler, bol bereketli kazançlar temennisinde bulunuyoruz. İnşallah hayırlı bir gün olsun, güzel bir gün olsun. Yine sıcakların olduğu bir gün. Lütfen sıcaklardan da kendimizi koruyalım. Özellikle yaşlılarımız, kronik hastalarımız biraz daha dikkatli olmasında fayda var diye tekrar tekrar hatırlatalım sevgili izleyicilerimiz. Evet ve sevgili izleyicilerimiz, şimdi haberleri aktaracağız ama Bolu'da bir vahşet yavru kediyi önce öptü sonra öldürdü. Bu konuyla ilgili aslında söylenecek çok şey var. Elektrikli bisiklet bir şahıs elinde taşıdığı yavru kediyi önce öptü, ardından elleriyle boğarak telef etti. Vahşet anları kameralara saniye saniye kaydedildi. Bakalım bu şahsiyet hakkında veya işte ne diyelim, yani ne olduğu belirsiz bir zihniyet. Şimdi bakın, burada hani bir kedi deyip geçmemek lazım. Şimdi bir, o da zaten bir can. İki, böyle hani savunmasız, konuşamayacak, kendini ifade edemeyecek bir hayvana dahi bunu yapabilen bir zihniyet her şeyi yapar. Yani tacizci de olur, tecavüzcü de olur, katil de olur. Bu nedenle hani bu nedenle

göz ardı edilmemesi lazım. Bu nedenle bu şahsiyet çok büyük ağır cezalar almalı. Ya düşünebiliyor musunuz? Ya küçücük bir yavru kedi ne günahı var, ne yapmış olabilir, ne yaparsa yapsın ne kadar büyük bir günah işlemiştir ki alacaksın, seveceksin, sonra kalkıp onu öldüreceksin. Ya bu kabul edilebilir bir durum değil. Bunu bir kediye, hele hele yavru bir kediye yapan bir şahsiyet, inanın ki insanlık için çok büyük bir zarardır. Çok büyük yaşaması, nefes alması, yürümesi, koşması, her şeyi zarardır. Yani bunların bu kadar özgür bir şekilde aramıza dolaşmasına izin vermemek lazım. Yani kanunlarımız bu konuyla ilgili gerçekten ağır yaptırımlar almalı, vermeli. Kanunlarımızda artık bu tür olaylara ya üzgünüm, pişmanım, bir anlık gaflet, işte şeytana uyduğum gibi cümlelerle kendini sıyırmamalı. Bunlar sıyırdığı zaman kendini, yarın öbür gün yani nasıl olsa her suç işlediğimde ceza almıyorum düşüncesiyle suçu katlıyor. Suç işleme meylini katlıyor ve doğal olarak artık insanları katletmeye başlayabiliyor. İşte ne bileyim taciz edebiliyor, tecavüz edebiliyor. Şimdi bu zihniyet kötü bir zihniyet. O görüntüleri çok vermek istemiyorum. O yüzden önünde duruyorum şahsın. Kabul edilebilir görüntü değil. Kabul edilebilir bir davranış şekli değil. Bunun hiçbir izahı yoktur. Bunun hiçbir şekilde izahı yok, olamaz. Olmamalı da. Bakalım nasıl bir ceza alacak? Bu ceza gerçekten tatmin edici mi olacak? Ya burada aslında çok farklı şeyler söylemek geliyor içimden ama maalesef kural ve kaideler buna izin vermiyor. Ama nasıl bir ruh yapısında olduğumu mutlaka tahmin etmişsinizdir. Keşke bu arkadaşla biz sokakta karşılaşsaydık mesela. Kendisine ne kadar zararlı bir iş yaptığını, ne kadar insancıl olmayan bir harekette bulunduğunu çok güzel ifade ederdim mesela ben. Yani anlatırdım, çok güzel anlatırdım ona. Yani emin olun bir daha hayatı boyunca önünden geçen hayvanlara saygıyla eğilmekten öteye başka hiçbir hareket yapamayacak seviyeye getirdim sözlerimle. Yani anlatırdım ona yaptığı şeyin ne kadar yanlış olduğunu. Yani onun dilinden konuşurdum, onun anladığı dile. Yani insanların seviyesine inmek lazım bazen. Hani o seviyeyle çünkü iletişim sağlayabiliyorsunuz. Yani anladığı dil neyse o dille konuşmak karşı tarafı anlama kapasitesini güçlendiriyor. Bu nedenle hani ne diyelim bakalım nasıl bir ceza alacak? Bir de şey çok anlamsız değil mi? Mesela bu tarz insanların yüzü gizleniyor, blurlanıyor. Neden? Teşhir edelim abi. İşte aramızda böyle bir vahşi var. Bakın hiçbir hayvan bunu yapmaz. Hiçbir hayvan. Hiçbir hayvan bu kadar gaddar davranmaz. Bu kadar pervasız davranmaz. Yani bu kadar olamaz ya. Yani hiçbir hayvan bunu yapmaz. Yani aklınıza gelebilecek en korkunç hayvanı düşünün. Bu kadar gaddar olmaz. Bu anlatılamaz bir duygu. Yani dediğim gibi bu şahsiyetin aramızda dolaşması suçtur. Buna izin verenler de suçludur. Yardım ve yataklık eder. Eğer ağır bir ceza almazsa suçluyu kayırmak olur. Eğer ağır bir ceza almazsa, hiç ceza verilmezse de suçluyu övmüş olur. Suçu ve suçluyu övmüş olur. İşte bu nedenle her türlü neresinden bakarsanız bakın bu kanından şüphe ettiğimiz ya şahıs diyemiyorsunuz, kişi diyemiyorsunuz, bir yaratık desek daha doğru. Bu yaratık mutlak suretle en ağır şekliyle belki de müebbet ceza alarak bir daha ömrünün sonuna kadar
böyle gökyüzünü göremeyecek bir

ceza alması gerekiyor. Gerçekten çok tehlikeli bir zihniyet bu zihniyet. Yani küçücük ya yavru masum bir kediye böyle bunu yapabilen insana neler yapmaz, değil mi? Yani vatana millete zaten faydası olmaz. Böyle bir şahsiyetin, böyle bir kişiliğin vatana millete, ailesine bir şey olmaz. Ama burada biliyorsunuz ben bu konularda hep şunu söylerim. Sadece burada suçu aramak yeterli değildir. Anne ve babası da suçludur. Anne ve babası da suçludur. Neden? Kendileri doğurdular. Kendileri yetiştiremediler. Kendileri adam edememişler. Yani o nedenle anne ve baba da suçlu. Anne ve babaya da ağır yaptırımlar vermek lazım ki böyle bir katil, bunun adı budur. Katil. Yani sen bir hayvan da öldürsen katilsin, insan da öldürsen katilsin. Sadece insan öldürülünce katil olunmuyor. Böyle masum bir canlıyı da katlettiğin zaman katil oluyorsun. Böyle bir katil yetiştirdiği için o anne baba bence utanç duymalı. Bence yerin dibine girmeli bence. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için utanmalılar. Yani insanların arasına çıkamamalılar o insanlar. Böyle bir zihniyet yetiştirdikleri için. İyi bir insan yetiştiremedikleri için. Ya kimse kusura bakmasın, senin zevkin için ortaya attığın bir katille ben ve toplum uğraşmak zorunda değiliz. Zevkin uğruna ürettiğin bir şeyi ya adam gibi yetiştireceksin, insanca yetiştireceksin ya da yapmayacaksın, kusura bakmıyor. Yani kimse senin zevkinin eseri olan bir vahşeti kaldırmak çekmek durumunda ve zorunda değil. Buna bu gözle bakmak lazım. Bakalım nasıl bir ceza alacak, nasıl bir yaptırım olacak. Bunda sosyal medyada çok büyük tepkiler var. Zaten sosyal medya dediğim gibi bazen çok olumlu kullanıldığında hani aslında güzel bir mecra fakat kirli bir mecra, her şeye açık bir mecra. Yani siz bu mecrayı iyi kullanırsanız çok iyi bir alanda iyi işlere imza atarsınız. Ama bu mecrayı kötü maksatta da kullandığınızda da işte kötülüklerin anası olabilecek bir seviyeye gelir. O nedenle hani bu mecrayı nasıl kullandığınıza bağlı. İşte bu tür olaylarda kamuoyunun yaratılmasında ve büyük tepkilerin çığ gibi yükselmesinde bu da bana göre çok yanlış. Yani bir suç varsa Türk Ceza Kanunu'na göre suçludur. Bitti. Eğer toplumun öfkesi, toplum bunu artık çok şiddetli bir şekilde konuşmaya başlıyor ve ceza alıyorsa işte burada bir sıkıntımız var. Burada bir sıkıntımız var. Yani burada insanlar, kişiler, toplumlar adaleti yönlendiremez, yönlendirmemeli. Suç suçtur. Ceza cezadır. Yani ya işte çoğu zaman gördük değil mi? Çoğu zaman izledik. Hepiniz de şaşırdınız mesela. Öldürmeye teşebbüs etmiş ama bir bakıyorsunuz ifadesi alınmış, işte denetimli serbestlikte serbest bırakılmış gibi kararlar çıktığında hepimiz tepki gösteriyorduk. Sosyal medyada bu çığ gibi büyüyünce bir bakıyorsunuz tekrar içeri alınıyor. Ya olmaz, olmaz. Adaleti zedelersiniz böyle. İnsanların adalete olan güvenini sarsarsınız. Bakın çok şükür şimdi Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek gerçekten çok iyi, verimli çalışıyor. Hatta neredeyse toz tutmaya yönelmiş, rafta bırakılmış, belki de unutulmaya yüz tutmuş birçok dosyayı aydınlatıyorlar yavaş yavaş. Bunlar önemli gelişmeler. Ne diyor Sayın Bakan her açıklamasından sonra? Hep bu cümleyi sarf ediyor. Bakın dikkat edin. Diyor ki, biz diyor işte 10 yıldır, 15 yıldır sürüncemede olan bir dosyayı aydınlattık. Gerçek failleri bulduk. En azından ailenin bir nebze rahatlamasına vesile olduk ve insanların ve kamuoyunun adalete olan güvenini arttırdık diyor. Bakın dikkat edin, Sayın Adalet Bakanı'nın her cümlesinde mutlaka bu vardır. İnsanların adalete olan güvenini arttırdık. Neden bunu söylüyor? Çünkü gerçekten insanların adalete olan güveninde de bir sarsılmalar söz konusu olmuştu. Hani hep diyorduk, yapmayın, etmeyin. Yani biz burada hakim ve savcıları eleştirmiyoruz. Ne diyoruz? Ya hakim de savcı da ne yapıyor? Önündeki içtihata göre bakıyor. Elindeki Türk Ceza Kanunu'na göre bakıyor. Ya bu adamın işlediği suç

evet bana kalsa şahsi olarak bir değerlendirme olsa ömür boyu müebbet ya da idam veririm. Ama işte Türk Ceza Kanunu beni sınırlıyor. Diyor ki sen ancak bu cezayı verebilirsin diyor böyle bir suça. Ve basit bir ceza olmuş oluyor. Şimdi hakim ve savcıda da suç günah yok ki. Onlar da Türk Ceza Kanunu'na göre. Türk Ceza Kanunumuzun topyekun değişmesi lazım. Birçok açıklar var. Zaten birçok kişi de bu açıkları kullanıyor. Bakın dikkat edin, hepimiz üzülmüyor muyuz? Mesela ne oluyor? Adam öldürmeye teşebbüs ediyor. Eşi ayrılmış ama bunu hazmedememiş. Uzaklaştırma almış ama bunu hazmedememiş. Bir bakıyorsunuz gidiyor kadını dövüyor. Veya bıçaklıyor. Veya öldürmeye teşebbüs ediyor. Ama aldığı cezaya bakıyorsunuz komedi diyorsunuz. Böyle bir ceza mı olur? Ödül mü ceza mı diyorsunuz? Ya insanların vicdanını yaralayan bir sistem var. Ve bu sistemin mutlak sureti değişmesi lazım. Burada kim düzeltecek? Vallahi kimse kusura bakmasın da bu ülkede 600 tane vekil var. 600 vekilin ne işi var? Sorumluluk sahası içerisinde değil mi bu işler? Neden bu işlerle ilgilenmezler? Kardeşim biz sizin yeri seçtik. Yani toplumun vicdanını rahatsız eden bu konulara sizler de şahitlik etmiyor musunuz? Ediyorsunuz. İnsanların tepkisini görmüyor musunuz? Görüyorsunuz. Peki insanların özellikle mağdur yakınlarının nasıl bir çile çektiğini görmüyor musunuz? Görüyorsunuz. Peki bu konuyla ilgili elinizde yasama gücü varken, yasa yapma gücü varken bunu neden kullanmıyorsunuz? Neden hala tayin işleriyle uğraşıyorsunuz? Neden hala birilerini işe yerleştirme konusunda zamanınızı harcıyorsunuz? Daha önemli işler var bu ülkede ya. Bu ülkede daha önemli işler var. Bu ülkede toplumun vicdanını rahatsız eden Türk Ceza Kanunu'nda değiştirilmesi gereken kurallar, kaideler, kanunlar var. Bunlarla neden ilgilenmiyorsunuz? Ha, şunu diyebilirsiniz bana, bilgi birikimim yetmiyor. O zaman istifa edeceksin kardeşim. Bu mesleği yapmayacaksın. Milletvekilliğini yapmayacak. Gideceksin, ne yapacaksın? Bak belediyelerimizin, hemen bütün belediyelerimizin hobi bahçeleri var. Gideceksin oradan bir tane hobi bahçesi kiralayacaksın. Torunu tombalak seveceksin. Tarlayla ilgileneceksin. Enerjini atacaksın. Bırakacaksın, bu işi yapacak insanlara bırakacaksın. Yani o yüzden Türk Ceza Kanunu'nda bir takım düzenlemelere ihtiyaç var. Bu çok sıkça dile gelen bir konu ama bir türlü faaliyete geçmeyen bir konu maalesef. İşte ne oluyor? Bu vesileyle işte hırsızlar, dolandırıcılar, kapkaççılar, tefeciler, tüfeciler, cemaatçiler, şucular, bucular meydanda kol geziyor. Neden? Çünkü ağır bir yaptırım ceza almıyorlar. Cezanın maksadı nedir? Bir daha onu tekerrür etmemek. Bir daha bunu yapmamak. Bunu da yapmıyorsa nasıl olsa hiçbir şey yok. 3 gün içeride yatarım, tekrar çıkarım. İşte 3 ay yatarım, tekrar çıkarım düşüncesiyle daha da level atlıyorlar. Evet, Türk Ceza Kanunu'nda acil bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Eksikler vardır bu eksiklerin giderilmesi için. Ama bunu yaparken milletvekillerimiz lütfen bu konuda etkin olmadıklarını biliyoruz. Çok da bilgi birikimine sahip olmadıklarını biliyoruz. Avukat olanlar hariç. Lütfen bunu barolarla ortaklaşa oturun, konuşun. Avukatlarla, hukuk insanlarıyla, hukuk profesörleriyle, hukukçularla oturun, istişare edin. Neler yapılabilir konuşun. Hani ben yaptım olduğu felsefesiyle değil de gerçekten temeli sağlam olan bir yapıyla bunu değiştirmeye kalkın. Yoksa daha beter edersiniz. Elinize yüzünüze bulaştırırsınız. Zaten çoğunuzda paranız olduğu için milletvekili oldunuz ya. Çoğunuzda bilginiz olmadığı için ama paranız olduğu için milletvekili olduğundan bu iş Arap saçına döner. O nedenle bu işi uzmanlarıyla, bilir kişileriyle yapmanızda fayda var diyelim. Şimdi kızacaklar bana ama öyle değil mi arkadaşlar? Yani sevgili izleyicilerimiz, milletvekili olabilmeniz için bir kere paraya ihtiyacınız yok mu sizin? Para, dikkat edin bak adaylara bakın, hiç işçi gördünüz mü? Emekli gördünüz mü? Emekli olmuş ve milletvekiline adaylığını koyabilmiş insan gördünüz mü bugüne kadar? Yok. Bak meslek grubu olanlar da var işin içinde. Doktor olan var, avukat olan var değil mi? Yani hep böyle paralı kesim, paralı taraflar var. Ya işte o yüzden ben de hep bir felsefem vardır. Diyorum ki siyasi partilere çağrımdır. Gelin, nasıl ki bir memur alırken KPSS puanına göre memur alıp yerleştiriyorsak, ya gelin Allah aşkına şu milletvekilliği seçimlerinde de KPSS şartını ortaya koyalım. KPSS

0: sınavından en az 90, bak 90 altındakileri de almayalım. En az 90 almış ve torpilsiz olacak. En az 90 almış kişiler aday olmaya hak kazansın. Gelin bunu yapalım. Var mı yüreğiniz? Gerçekten bu konuda bu ülkenin iyi bir noktaya gelmesini istiyor musunuz? Sevgili siyasi partiler, genel başkanları, üyeleri, taraftarları, partizanlar, yani parti sevenler, ne diyelim artık adına ne derseniz deyin. Evet, bizim buna ihtiyacımız var diyelim sevgili izleyicilerimiz. Parası olanın değil, bilgi birikime sahip olanların da milletvekili olmasının önünü açalım ki bu ülkede sadece parası olanın değil, bilgisine inandığımız, güvendiğimiz, bilgi birikimi olan insanlar da bu ülkenin yönetiminde ve yönetilmesinde katkıda bulunabilsin diye. Evet, şimdi gazetelerimize geçeceğiz ama öncesinde Trump'la ilgili bir haber var. Trump bir olumlu mesaj verdi. Petrol fiyatlarında düşüş meydana geldi biliyorsunuz. Altında yükseliş oldu. Şimdi diyor ki ABD için tehlike çanları çalmaya başladı. Neden? Çünkü hani bak Ukrayna'ya yardım ediyor değil mi? Silah veriyor, işte bomba veriyor, füze veriyor, roket veriyor, savunma sistemi veriyor. Veriyor da veriyor. Yani kendi stoklarını eritiyor. İşte Ukrayna'ya veriyor, işte İsrail'e veriyor. İsrail'e de biliyorsunuz Amerika veriyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran'la ya bir savaş mı değil mi, bir oyun mu değil mi, bir tiyatro mu değil mi? Burada bir kararsız kaldık biliyorsunuz. Hani en azından oradaki bombalamalar gerçek, onu biliyoruz. Yani ondan eminiz. Onlar gerçek. Yani o tür o kadar bombalar atılıyor. İşte İran bir misilleme yapıyor. Amerika'ya uzanmasa da o misillemeler Amerikan üslerinin olduğu bölgelere misillemeler yapıyor. Orada zayiatlar oluyor. Onlar bir kere savunma sistemi kullanıyor. Bunları da Amerika destek veriyor. O lojistiği sağlıyor. Şimdi doğal olarak Amerika'da şöyle bir durum meydana gelmiş. Stoklar azalmaya ve tükenmeye başlamış ve tehlike çanları çalıyor. Diyorlar ki biz böyle gidersek artık elimizde ne füze kalacak, ne bomba kalacak, ne savunma sistemlerinde kullanacağımız o bombalar, patriotlar kalmayacak ve biz büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacağız demeye başladılar ki en az 3 yıla ihtiyaç var diyor. Stoklar tükenmek üzere diyor. ABD'li komutanların Pentagon'un mühimmat stokunun tehlikeli derecede düşük olduğu uyarısında bulunduğu ve ordunun kritik bir füze savunma sistemine ait önleyici füzelerin neredeyse %80'ini tükettiği öne sürüldü. Yani bu Patriot'lar hava savunma sistemlerinde kullanılan füzelerden bahsediyoruz. Ya düşünün mesela attığında en az 50 tane, 100 tane, 1000 tane geliyor ve sizin buna karşılık 1000 tane veya 1500 tane karşılık vermeniz lazım ki onları havada imha edebilirsiniz savunma sisteminde. İşte bunlar tükeniyormuş. %80'ini kullanmışlar. Geriye %20'lik bir mühimmat kaldığı yönünde bilgi aktarıyor ve bu yüzden de Amerika için tehlike çanları çalmaya başladı. Şimdi yine petrolde düşüş meydana geldi, altında yükseldi, kasalar doldu altına yatırım yapan Amerikan firmaları. Biliyorsunuz Amerika çok borçlu bir ülke. İşte böyle böyle bu açıkları kapatmaya çalışıyor sevgili izleyicilerimiz. Yani canı sıkılıyor, İran'a sert konuşuyor, petrol fiyatını arttırıyor. Canı sıkılıyor, ya işte diyor bu sefer de altın yatırımcısı olan ülkemdeki firmalar kazansın diye bu sefer de ılımlı mesajlar vermeye çalışıyor. Bir öyle bir böyle bir öyle bir böyle derken geldiğimiz noktada hala artık dikkat ederseniz dünyanın gündeminde de artık ABD İran savaşı diye bir cümle duymak zorlaştı. Çünkü artık herkes bunun artık bir danışıklı dövüş olduğuna inanmaya başladı anladığım kadarıyla. Ya bunlardan bir şey olmaz. Birileri bir geri, birileri bir geri gidip geliyorlar. Böyle bir çark oluşturmuşlar. Olan bizlere oluyor. Bizler ekonomik sorunlarla boğuşuyoruz. Onlar da kendilerince böyle bir oyun oynuyorlar diye düşünmeye başladık ki artık dünyanın gündeminde de haber bültenlerinde de ABD-İran savaşı adı altında haberlere çok yer verilmemeye hatta tartışma programları hiç yapılmamaya başlandı bu konuyla ilgili. Tartışma programları gündeme bile almıyor bu savaş konusunu sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz. Evet, İran'la karşılıklı süren saldırılarda önemli bir savunma sistemi için kullandığı füzelerin %80'ine yakınını eritti diyor. 5'te 4'ünü kullandılar. Son envanter raporuna aşina iki kaynak ABD ordusunun savaş öncesi rakamlara kıyasla terminal yüksek irtifa alan savunması füze envanterinin neredeyse 5'te 4'ünü ve savaşın başlangıcından bu yana Patriot önleme füzelerinin yaklaşık yarısını tükettiği iddia edildi. İsabetli füzelerin tamamı kullanıldı diyor. Haberde Pentagon için son raporlara aşina bir kaynağa göre ABD ordusu çatışma sırasında son derece isabetli uzun menzilli karadan havaya füzelerin neredeyse tamamını kullandığı ifadelerine yer verildi. Evet, tehlike çanları çalıyor diyor Amerika Birleşik Devletleri için sevgili izleyiciler. Tabii bu bir blöf de olabilir. Yani biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri İran ve Orta Doğu'da pek istediğini alamadı aslında baktığınızda. Hani kuyruğu da dik tutmak adına da birçok senaryolar ortaya attı, koydu, söylemler geliştirdi. Epstein dosyası kapatılmak istendi. Epstein dosyası unutuldu. Şu an o bir rafa kaldırıldı sevgili izleyiciler. Çünkü Epstein davasında da, Epstein dosyasında da çok büyük iddialar, çok büyük yanlışlar var. Amerika ile ilgili, işte özellikle Donald Trump ile ilgili birçok belgenin dolaşıma sokulduğunu biliyoruz ki bunun İsrail tarafından sokulduğunu da biliyoruz. İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ne şantaj yoluyla istediğini yaptırma gayreti içerisinde olduğunu da biliyoruz. Bakalım önümüzdeki günlerde İsrail bu kartını tekrar açıp Epstein dosyasıyla ilgili yeni gelişmeleri aktaracak mı? Bu dosya tamamıyla unutulup kapatılacak mı? Çünkü Trump bir daha aday olmak istediğini, hatta olacağını dile getiriyor. Amerika'da yapılacak seçimlerde. Evet, bakalım Amerikalılar bu savaş nedeniyle %29 biliyorsunuz savaş destekçisi kaldı ülkede. Büyük bir çoğunluk savaşı istemiyor. Amerika Birleşik Devletleri ne Ukrayna'da, ne Orta Doğu'da, ne Suriye'de, ne İran'da bir savaşa girmesini istemeyenler yüzdelik olarak daha fazla görünüyor. Ama dediğimiz gibi Amerika bu. Ne yapsa delidir, ne yapsa yeridir diyeceğimiz bir nokta. O yüzden ne yapacakları hiç belli olmuyor. Sağ gösterip sol vurmak onların en önemli maddelerinden bir tanesi. Bakalım ne olacak sevgili izleyicilerimiz ve hemen gazetelerimize geçelim. İlk gazetemiz akşam Türk Silahlı Kuvvetleri milletimizin güven kaynağı manşetine yer vermiş gazete. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksek Askeri Şura toplantısına başkanlık etti. Öncesinde Anıtkabir özel defterini imzaladı. Şura üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret eden Erdoğan, deftere yüksek disiplini, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz milletimize güven kaynağı olmayı sürdürüyor diye yazdı. Ardından toplanan şurada Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun yerine Orgeneral Rafet Dalkıran atanırken Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Ve şuranın sürprizleri diyor sevgili izleyicilerimiz. Yüksek Askeri Şura'da 25 general terfi etti. 63 general emekliye sevk edildi. Tuğgeneral Özlem Karapınar Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası olurken Alper Gezer Avcı generalliğe terfi etti. Konya'da stat üzerinden uçak uçuran Mete Kuş emekli edildi diyor sevgili izleyicilerimiz. Evet, ve şimdi gündemin diğer konularını da almak üzere Ali Gürkan Şamiloğlu'na gideceğiz. Ve sözü hemen Ali Gürkan Şamiloğlu'na bırakıyorum.
1: Merhaba, günaydın. İçer TV ve San TV seyircilerine, radyo dinleyicilerimize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyorum efendim. Gündemde öne çıkan konular nelerdir? Bugün ayrıntılarıyla tartışılması muhtemel konular nelerdir? Onlara değinelim kısaca. Ayrıntılar tabii haber bültenlerimizde ve programlarımızda yer alacak. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

0: Gerçekleştirildi ve bu operasyon kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın abisi Hür Ağbaba da dahil olmak üzere iki kişi gözaltına alındı. Diyarbakır ve Malatya'da yakalanan kişilerin daha önce tutuklanan Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekici ile irtibatlı bir şekilde hareket ettikleri de iddia ediliyor. Tekrar edelim, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi sabah erken saatlerde ve Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın abisi de dahil olmak üzere iki kişi gözaltına alınmış durumda. Şimdi tabii ayrıntılar bekleniyor bu konuyla ilgili. Bir de tabii Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısını gerçekleştirdi ve grup toplantısında Özgür Özel bir konuya açıklık getirdi. Daha doğrusu bir konuda partilerinin farklı bir çalışma yöntemi izleyeceklerini dile getirdi. Dedi ki delege sistemini artık bırakıyoruz dedi. Tabii kanunlar ve usuller gereğince yine delegeler evet olacak ama bu bizim partimizin işleyişi çerçevesinde sembolik hale gelecek dedi. Delegeler olacak ama artık partimizin bütün adaylarını, milletvekili adaylarını, belediye başkanları adaylarını, il başkanlarını, ilçe başkanlarını ve hatta seçimlerde başbakan adayını, cumhurbaşkanı adayını tamamen partimizin üyeleri belirleyecek, üyeler seçecek, delegeler seçmeyecek, alışılagelmiş parti delege sistemini bırakıyoruz, yeni bir sisteme geçiyoruz. Evet, bizim partimizde de delegeler olacak ama bu delegeler kanunlar çerçevesinde sembolik bir şekilde olacak ama üyelerimiz bütün adaylarımızı belirleyecek dedi. İşte Özgür Özel'in bu sözleri ve özellikle Başbakanı da belirleyecek şeklindeki ifadesi yeni partinin de parlamenter sisteme tekrar geri dönüş sinyali olarak algılanmakla birlikte Özgür Özel'in yeni partisinde bu yeni sistemin Türk siyasetine neler getireceği ne yönelik şu anda fikirlere dair tartışmalar başladı ve devam ediyor. Şimdi tabii bugün ayrıca terörsüz Türkiye süreci diye bilinen süreçle ilgili de önemli bir gün. Şöyle ki terörsüz Türkiye sürecinde yargı düzenlemesi aşamasına resmen geçildi. Sürecin yasal güvencelerinin ve idari mekanizmaların belirleneceği kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin imzasına açıldı. Açıldı ve tabii Sayın Devlet Bahçeli ilk imzayı atmakla birlikte AK Parti milletvekilleri de imzalarını atıyorlar. Ama muhalefet milletvekilleri yasanın taslak metninin kendilerine gönderilmediğini belirterek imza konusunda çekincelerini dile getiriyorlar. Böyle bir süreçte, terörsüz Türkiye sürecinde de yeni bir aşamaya geçildi. Bu da önemli. Şimdi tabii sporda da önemli bir durum var. Muhammed Salah transfer edildi Trabzonspor tarafından. Trabzonspor transfer görüşmelerine başladı. Muhammed Salah'ın bugün İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ineceğini duyurdu. Ve tabii Muhammed Salah isimli bu dünyaca bilinen, tanınan, ünlü futbolcunun Türkiye'de Trabzonspor'a transfer olması tüm dünya medyasında yer alıyor. Trabzonspor Salah'la 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. Bordo Mavililer Mısırlı Yıldız'a 5 milyon avro imza parası ve yıllıkta 17 bin avro garanti ücret ödeyecekmiş. Bu yönde de bir iddia var efendim. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Gün içerisinde tekrar birlikte olmaya devam edeceğiz. Söz Tekin Arşap'ta teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gürkan Şamiloğlu'na verdiği bilgiler için. Ve devam ediyoruz gazeteye. Cumhuriyet Halk Partili Başkan'dan sevgiliye rüşvet itirafı Ben yürüyen

0: Sarayım bebeğim.
1: Cumhuriyet Halk Partili Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek yolsuzluktan gözaltına alındı. Sevgilisiyle WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi. Belediye çalışanı 14 kişiyle birlikte gözaltına alınan İlkay Çiçek yazışmada rüşvet çarkının nasıl döndüğünü ilişkin kritik detaylar verip "Ben yürüyen parayım bebeğim. Her işin karşılığında para alırım." diyor. Çiçek sevgilisiyle yaptığı bir başka görüşmede İstanbul'daki soruşturmayla ilgili Ekrem İmamoğlu pastayı bölüşmede anlaşamadı. Birbirlerini sattılar. İmamoğlu'nun ayağını kaydıran Özgür Özel ifadelerini kullanıyor diyor. Esrar Ç diyor sevgili izleyicilerimiz. Yolsuzluktan tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi sonuçları pozitif çıktı. İhbar üzerine kan, saç ve idrar örnekleri alınan Beşikçioğlu'nda esrar etken maddesine rastlandı. Behzat Ç 2014'te de gözaltına alınmış. "Pişmanım, bir daha kullanmayacağım." demişti. Ve Cumhuriyet Gazetesi, yeni parti lideri Özgür Özel meclise ilk grup toplantısını yaptı. Başkanları üyeler seçecek. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel partisinin ilk grup toplantısında yurttaşlara seslenerek partisinin 7 örgütlenme modelini anlattı. Mahalle ve ilçe meclisleri olacak diyor. Tüm ilçelerde artık temel siyaset organı ilçe yönetim kurulu, ilçe başkanı değil, sizlerin üyelerin oluşturduğu ilçe meclisleridir. Delegelik teknik bir görev olarak kalacak ve yeni partimizde her bir üye ilçe başkanını, il başkanını ve genel başkanı doğrudan seçecek. Tüm yönetici makamlarında 3 dönem kuralı uygulanacak. Seçimden birinci parti olarak çıkmadıysam ertesi gün kurultayı toplarım, aday olmam demiş. Ve Diriliş Postası, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni komuta düzeni diyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'da 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseldi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 1 yıl uzatılırken Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atandı diyor sevgili izleyicilerimiz. Ve Hürriyet Gazetesi, vatandaşlık vurgunu diyor. Yabancıların gayrimenkul satın alarak Türk vatandaşı oldukları sistemi suistimal eden iş insanlarının da aralarında bulunduğu 90 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Devleti 2,5 milyar lira zarara uğratan bu kişilerin mal varlıklarına el konulu. İddiaya göre haklarında gözaltı kararı verilen 90 kişi örgüt gibi hareket etti. Ucuz taşınmazları sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösterip Türk vatandaşı olmak isteyen yabancılara sattılar. Ancak satış rakamı kadar döviz girişi olmadı. Örgüt üyeleri bu yolla 2,5 milyar liralık vurgun yaptı. B grup yapının sahibi İbrahim Halil Babacan, Babacan grubun sahibi Mehmet Babacan, Göder Başkanı Eksper Neşecan Çekici de gözaltında. 1045 taşınmaza, bir otele, 15 motorlu araca, bir yata, 10 banka hesabına ve 7 şirkete el konuldu. Usulsüz vatandaşlık verilen 6134 yabancı Türk vatandaşlığından atılacak diyor. Ve büyük uzlaşma arayışı diyor, çerçeve yasa meclise geliyor. PKK'nın tasfiyesi için hazırlanan çerçeve yasa teklifini AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri imzaladı. AK Parti ortak imzayı sağlamak için muhalefetle uzlaşma arayışını sürdürdü diyor. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli de milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Bahçeli'nin imzaladığı metni Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Erkan Akçay AK Parti Grup Bürosu'na giderek teslim etti. AK Parti Grup Başkan Vekili "Gül artık yarın inşallah veririz" dedi. Ve 2 saat arayla aynı salonda diyor, darbecilerden kurtulun bize buyurun diyor. Özgür Özel yeni parti genel başkanı Özgür Özel ilk grup toplantısında partisini yeni nesil örgütlenme modelini anlattı. Tüm demokratları davet etti. Devleti soyanlarla mücadele edeceğiz diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı kaybettiği Kasım 2023 kurultayından yaklaşık 3 yıl sonra mecliste Cumhuriyet Halk Partisi grubunda yeniden kürsüye çıktı diyor. Ve Karar Gazetesi 610 bin çocuk karakolla tanıştı. Ahmet Minguzzi ve Attas Çağlayan her ikisi de akranları tarafından katledildi. Ölenin de öldürenin de çocuk olduğu vakalardaki rekor artış TÜİK verileri ortaya koydu.

0: 2025'te olaylara karışan mağdur ve suçlu çocukların sayısı 610 bin. Büyük bir kısmı yeni nesil çetelerin tetikçisi olan çocukların 197 bin ise tehdit ve yaralamadan işlem gördü. Ve Korkusuz Gazetesi affedilen affedilmeyen diyor. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ açılım yasasını böyle yorumladı. Özdağ, Atatürkçü teminler Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilirken PKK'nın teröristler için af hazırlığı yapılmasındaki acı çelişkiyi bu iki fotoğraf ve bu iki kelimeyle özetledi diyor. Ve Milat Gazetesi tamamen susacak diyor. Emperyalist terör oyununun bozulmasıyla silahlar tamamen susacak. Terörsüz Türkiye ilişkin kanun teklifine göre silahlar tamamen susmadan yasal adım atılmayacak ve kesinlikle genel af yok. Örgütün fesinin MGK kararıyla tespit ve teyit edilmesinin ardından 6 aylık başvuru süreci başlayacak deniliyor. Ve Milliyet Gazetesi bambaşka bir Türkiye yepyeni bir bölge diyor. Terörsüz Türkiye süreci artık yasal anlamda ete kemiğe bürünüyor. Sürecin ilk yasal adımıyla sadece Türkiye için değil, bölge için de güven ve istikrar kapısı aralanacak deniliyor. Ve Sabah Gazetesi her işin karşılığı rüşvetimi alırım diyor. Cumhuriyet Halk Partili Menderes Belediyesi'nin rüşvet operasyonunda 15 şüpheli gözaltında. Başkan İlkay Çiçek sevgilisine rüşvet anı itiraf etti. Ben yüreğim parayım, bebeğim, her işin karşılığı para almaya alışkınım demiş bu arada sevgili izleyicilerimiz. Başkan Çiçek sevgilisiyle yaptığı WhatsApp yazışmalarında rüşvet trafiğini başkan yardımcısı Rüzgar Sönmez üzerinden yürüttüğünü açıklıyor. Bebeğim, herkes beni saf zannediyor. Rüzgar birkaç iş adamından para aldı. Benim payıma düşeni şoförüm Tolga'ya aldırdım diyor. Ve 5 sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin. Etimesgut Belediyesi rüşvet operasyonuna personel Serkan Koza'nın itirafları damgasını vurdu. Başkan yardımcısı Taylan Özgüven'in 5 sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin diyerek yolsuzluk düzeninin önünü açtığı belirtildi. 8 milyonluk Ramazan çadırı organizasyonun 100 milyon lira göstererek vurgun yapıldığı öğrenildi denmiş. Ve Sözcü Gazetesi, Dervişoğlu açılım yeni cumhuriyetin inşası soyanlara meydan okudu diyor. Önce cesedimizi çiğnemelisiniz. İyi Parti lideri Öcalan'ın yol göstericiliğinde hazırlanan çerçeve yasanın çözüm değil felaket getireceğini belirtti. Sonuna kadar mücadele diyerek süreci bütünüyle reddetti. Ve Takvim Gazetesi, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'ten sevgilisine politik analiz Ekrem'i özgür yedi bebeğim. İzmir Menderes Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in sevgilisiyle yaptığı şok edici yazışmalar damga vurdu. Paraları şoför üzerinden aldığını itiraf eden Çiçek'in İmamoğlu ile pastayı bölüşemediler. Ekrem'in ayağını özel kaydırdı dediği ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partili Menderes Belediyesi'ne yönelik operasyon sadece yolsuzluğu değil, partideki ayak kaydırma operasyonlarını da deşifre etti. Gözaltına alınan İlkay Çiçek'in sevgilisine attığı mesajlar Özel ile İmamoğlu arasındaki gerilimi gözler önüne serdi. Sevgilisine para fotoğrafları yollayan Çiçek aldığı rüşvetleri ayrıntısıyla anlattı. İz bırakmamak için şoförünü kullandığını itiraf etti. İşbirliği yaptığı mesai arkadaşlarına salak dedi. Hatta meclis üyelerinin el kaldırmak için bile para istediğini söyledi. Ve son gazete, Türk'ün imzalar atıldı, hedefe az kaldı diyor. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifinde imza süreci tamamlandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli teklife ilk imzayı atan lider oldu. Meclis başkanlığına sunulacak olan yasanın bu hafta sonuna kadar genel kurulda yasallaşması bekleniyor. Ve sevgili izleyicilerimiz, böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşçakalın.
1: Meydanlardan tanır tanıyan beni. Horonum.
2: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.
3: Reklam tanıtır.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın.

0: Mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Busem.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

etti. Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnın Sanayi Sitesi Mersin.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jumper ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari aracı ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat olsan.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii'nin yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0533 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 0533 66 55.

sistemi 2025 yılı boyunca 125 bin hanenin aydınlatma enerjisine eşdeğer elektrik enerjisi üretti. Eski genel müdürlüğü kent genelinde yağışlı havalarda yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçmek amacıyla yağmur suyu altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapımı devam eden yatırımlar kapsamında

meteorit yağmur suyu mazgalı inşa edilerek yağmur sularının daha etkin şekilde toplanması sağlanacaktır. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmetin kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması

vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla da doyasıya eğlendi. Haberlerin detaylarına Mersin Belteli adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.

0: radyofm.tr adresini tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kunda.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kunda.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kunda.
5: Arkadaş Kunda Yeşil Nişanında, Arkadaş Kunda Üzüm Nişanında.
6: Müjde Nezikli, Barış Otocam 3. Şubesiyle Nezikli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. Şubesiyle Nezikli Belediyesi Arkası Nezikli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
7: Semine Restorant ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: Semine Restorant ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir sürgün grup kuruluşudur.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: Hırdavat ve Tarım Makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
11: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
12: Radyonun sosyal medya hesaplarını üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle, mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
13: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
14: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Sun TV Çerti ve Sun Radyo ortak yayınında birlikteliğimiz devam ediyor. Haber merkezinde ülke gündemindeki en önemli iki konuya bakacağız. Birincisi teröristli Türkiye süreci. Bugün çok çok önemli bir gelişme var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilecek olan çerçeve yasanın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Ona değineceğiz. Tabii ki yeni parti ve genel başkanı Özgür Özel ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bakanlığa iletmiş olduğu fezleke konusu var ki çok önemli. Malumunuz çiçeği burnunda bir parti, yeni parti. Onu da konuşacağız ama önce gelin isterseniz AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bir açıklama yaptı. Ekranlara taşıyalım. Bugün itibariyle kapalı grubumuzu toplayacağız. Kanun teklifimizi de ilerleyen saatlerde vereceğiz. Basın mensuplarıyla teklifimizin çerçevesini kamuoyuyla paylaşacağız şeklinde bir açıklaması vardı.

0: dün itibariyle bakıyoruz.
1: Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Parti ve Yeni Yol Partisi'nde ziyaret ettiler. Kanunumuzun çerçevesini, başlıklarını, tabii henüz metin tam şu anda oluşmuş değil, son şekli veriliyor kavramsal ama başlıklardaki ana unsurların ne olduğunu ilgili parti gruplarına bilgilendirdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Zaten dün biz hem DEM Parti'den Milliyetçi Hareket Partisi'yle gerekli görüşmeler, istişare yapmıştık. Yine onlarda da belli başlıklarda gerekli şeyleri sağladık. Sağ olsunlar, çok teşekkür ediyoruz. Bugün Meclis Başkanı'yla beraber Sayın Devlet Bahçeli de imzalarını attılar. Yine
0: terörsüz Türkiye sürecinin en önemli aktörlerinden bir tanesi de hiç kuşkusuz DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan idi. Bakırhan dün yapmış olduğu grup toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çerçeve yasa tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır dedi.
2: Kürtler 21. yüzyılda Orta Doğu'nun en kritik gücü konumundadır. Bunu defalarca söyledik ama bu bir gerçektir. Bölgesel değişimin yönünü görebilen, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri doğru okuyan, doğru siyasi pozisyon alabilen örgütlü bir güçtür Kürtler. Kürtler, Orta Doğu'ya bataklık veya fetih alanı olarak bakan değil, ev olarak gören binlerce yıllık kadim bir halktır. Türkiye, Orta Doğu'da Kürtlerle stratejik ilişkiyi büyük bir demokratik imkan ve tarihsel fırsat olarak görmelidir. Bu fırsatı Kürt fobisine, güvenlikçi reflekslere kurban etmemeliyiz. Türk-Kürt ilişkisinin bin yıllık ufkuna güvenerek hareket etmeliyiz. Yüzü geleceğe dönük olan herkes şunu çok iyi bilmelidir. Orta Doğu'da Kürt jeopolitiğiyle doğru ilişki kuranlar kazanacaktır, kurmayanlar kaybedecektir. Türkiye'nin önünde iki yol var. Ya yıllardır ülkeyi yoran çatışma, kutuplaşma ve kriz sarmalı devam edecek ya da barışı, demokrasiyi, hukuku ve refahı esas alan yeni bir yüzyılın kapısını birlikte aralayacağız. Bizim cevabımız açıktır. Güçlü, demokratik bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bunun için siyasetin artık kutuplaşmanın değil, çözümün diliyle konuşmasının zamanı geldi. Siyaset sorun üreten değil, demokratik akılla sorunları çözen bir zeminde olmalıdır. Güçlü başlangıç için güçlü ekonomiye sahip olmak kaçınılmazdır. Bu sebeple ekonomide yıllardır çatışmaya, yolsuzluğa, kayırmacılığa ve israfa akan kaynakların artık herkesin sofrasına adil bir şekilde akmasının zamanı geldi. Hukukta yapısal ve demokratik reformlar için bu olmasa olmazdır. Herkesin aynı hukuktan yararlandığı bir adalet düzeni inşa etmenin vakti geldi, geçiyor. Artık pusula adalet, rota riyahek olmalıdır. Güçlü bir başlangıç için, güçlü bir demokrasi ekmek ve su kadar gereklidir. Herkesin kendisini özgürce ifade edebildiği, karar ve yönetime katıldığı demokratik bir düzen artık olmalıdır. Artık demokrasiyi bir sahne dekoru olmaktan çıkarmalıyız. Özgür siyaset, eşit ekonomi, adil hukuk ve güçlü demokrasi bir arada yaşamın temel kolonlarıdır. Unutmayalım, bir yapı en zayıf kolonu kadar sağlamdır. Biri zayıf kalırsa hepsi eksik kalır. Bu sebeple hukuku es geçen bir ekonomi kalıcı olmaz. Demokrasi zayıf bir siyaset ne içeride ne dışarıda güven vermez. Bütün bunların bir gecede gerçekleşmeyeceğini en iyi Mersin'den, Bursa'dan buraya gelen vefakar, cefakar, emek vermiş, mücadele etmiş arkadaşlarımız çok iyi biliyor. Ama bazen bir ülkenin kaderini değiştiren şey atılan ilk adımdır. Çerçeve yasa işte böyle bir adımdır. Meclisin önüne gelecek çerçeve yasa teknik bir düzenleme değildir. Silahın yerine siyaseti, çatışmanın yerine hukuku koyacak ve demokratik ortaklığı büyütecek yeni bir dönemin eşiğidir bu yasa. Şimdi bu eşiği geçmek için o ilk adımı hep birlikte atalım diyoruz. Demokratik bir yürüyüşün başlangıcına bu yasayı dönüştürelim diyoruz. Çerçeve yasa, tarihi eşiğin hukukla aşılmasının

0: ilk adımıdır. Biliyoruz ki tek bir yasal düzenleme 100 yıllık bir meselenin bütün siyasal ve toplumsal yükünü bir günde ortadan kaldırmaz.
1: Evet, çerçeve yasanın ayrıntıları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı ve en çok merak edilen konu terörist başı Abdullah Öcalan'a bir af getirilebilecek bir yasa taslağı mı var ve terörist suçları af mı edilecek şeklinde bir kaygı vardı diyelim. Şimdi net bazı bir takım bilgiler var. Onları da aktaralım. Bazı suçlar ve Öcalan yasa kapsamının kesin dışında şu anda. Teklif örgüt mensuplarına af öngörmüyor. Ancak ceza erteleme ve örgüt suçlarının düşmesi yolunu da açıyor. Adam öldürme, cinsel saldırı gibi ağır suç işleyenler yasa kapsamı dışında tutulacak. 2005 yılından önce ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar veya ağırlaştırılmış müebbet yükümlülüğü doğrudan suçlar yasa kapsamı dışında tutulacak. Böylece terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yasadan yararlanmasının önü kesilmiş oluyor. Örgüt suçları kapsamında 15 yılın altındaki suçlarda 5 yıl, 15 yılın üzerindeki suçlarda ise 10 yıl ceza ertelemesi öngörülüyor. Bu sürelerin sonunda gerekli şartları yerine getirilmesi halinde cezanın düşmesi de öngörülüyor. Tabii ki merak eden çok vatandaşımız var. Affedilen veyahut da cezasını tamamlayan PKK'lı teröristler siyasete girebilecekler mi? Bununla ilgili de bir tabii ki çerçeve yasada maddeler var. Siyasete dönüş otomatik olmayacak. Terör örgütü üyelerinden 3 yıl süreyle herhangi bir suça karışmayanlar için siyaset yapma yolu açık tutuluyor. Yani 3 yıl suç işlemeyecek. Terör faaliyetlerinde bulunmayacak. Farklı suçlar da işlemeyecek. Sonra siyasete girme hakkı doğacak. Ancak yasadan yararlananların siyasete dönüşü otomatik değil. Değerlendirme ve koordinasyon kurulunun uygun görüşüne bağlı olacak. Takip edilecekler. Değerli izleyiciler, teröristler tabii ki vazgeçtiler, silahlarını bıraktılar, ülkeye döndüler. Başı boş bir şekilde ortalarda gezinemeyecekler. Takip edilecekler. Denetleme ve koordinasyon kurulu tarafından gerekli koşulları sağlayanlarla ilgili kurulun uygun görüş bildirmesi halinde dosyayla ilgili mahkemeye gönderilecek ve memnu hakların iadesine benzer bir yöntemle siyasi yasağın kaldırılması söz konusu olacak. Evet, şu da var. Yeni soruşturma için kurul izni gerekecek. Yasadan yaralananlar hakkında yeni bir terör soruşturması açılabilmesi de kurul kararına bağlı. Buna göre yasanın yürürlüğe girmesinden sonra örgüt üyeleri hakkında aynı kapsamda soruşturma açılabilmesi de kurul kararına bağlanacak. Evet. Tabii daha neler var yasada, onlara da bakılacak ama neticede geçici nitelikte düzenlemeden yararlanmak isteyenler kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde başvuru yapmaları gerekiyor. Evet, şimdi 6 ay içerisinde yurt içi ve yurt dışında bulunan teröristler gelip güvenlik güçlerine temsil olarak başvurmaları gerekiyor. Başvurular bireysel olacak ve her kişi için ayrı değerlendirme yapılacak. Evet, düzenleme Avrupa'daki terör örgütü mensupları, dağ kadrosu ya da cezaevindekiler şeklinde değil.

0: hakkında soruşturma bulunanlar, kovuşturması devam edenler, hükümlü olanlar ve devlete kendiliğinden başvuranlar şeklinde sınıflandırılıyor. Evet, bu da bir önemli. Teklifte dikkat çeken en önemli düzenlemelerden biri de kapsam maddesi oldu. Kapsamda başka terör örgütlerinin girmemesi için silah bırakan, kendini fesheden örgüt gibi genel ifadeler yerine PKK, PCK ve bağlı yapılanmalar ile ilişkili örgütler ifadesi yasanın kapsamında net olarak tanımlanacak. Yani FETÖ terör örgütü, DAEŞ ve buna benzer örgütler bu çerçeve yasadan yararlanamayacaklar.
1: Kemal İstekli Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya Mağazası.

0: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Kemal İstekli Haber Merkezi devam ediyor.
6: Olamaz. Türk milletinin namusunu hiç kimse bir bedelle kantara ve teraziye koyamaz. Değerli arkadaşlarım, bu hafta meclise çocukların suça sürüklenmesine ilişkin bir düzenleme de getirilmektedir. Elbette suçun cezası olacaktır. Failin çocuk olması mağdurun acısını azaltmaz. Fakat meseleyi yalnızca ceza miktarlarını arttırarak çözeceğini zannedenler sonucu konuşup sebebi yine gizlemektedirler. Bir çocuk suç işlediğinde onun eyleminin korkunçluğunu konuşuruz. Fakat binlerce çocuk aynı anda çetelere, uyuşturucuya, silaha ve suç ekonomisine sürükleniyorsa artık yalnızca çocukların suçunu değil, bu eğri düzenin çocuklara karşı işlediği suçu da konuşmak zorundayız. O devlet, aileler yoksulluk altında ezilirken o çocuk okuldan koptuğunda neredeydi diye sormak durumundayız. O devlet, uyuşturucu satıcısı okul kapılarına kamp kurduğunda çeteler çocuklara silah, para ve sahte itibar vaat ederken neredeydi diye sormak durumundayız. Kısaca 25 yıldır devleti yönetenler, size sormak zorundayız. Şehirleşmeyi, gençlik ve istihdam ve en önemlisi eğitim politikalarını oluştururken aklınız neredeydi? Sizin iktidarınızda doğup sizin iktidarınızda büyüdü bu çocuklar. Bu nesil tepeden tırnağa sizin eserinizdir ve ortaya çıkan vahim sonuçlar 25 yıldır yaptıklarınızın aynasıdır. Devlet bir çocuğun karşısına ilk defa mahkeme salonunda çıkıyorsa zaten iş işten geçmiştir demektir. Bu ekonominin, eğitimin, ailenin, ahlakın, mahallenin ve toplumsal dayanışmanın birlikte zayıflatılmasının sonucudur. Üstelik çocuklarımızı içine çeken suç düzeni mahallede türemiş birkaç çeteden ibaret de değildir. Uyuşturucunun uluslararası sevkiyatından şehirlerdeki dağıtımına kadar uzanan büyük bir suç ekonomisinin sonucudur. PKK da yıllardır uyuşturucu ticaretinden gelir sağlayan ve bu suç ekonomisini besleyen yapıların en önemlisidir. Şimdi o ekonominin militanlarını hem de binlercesini teröriste gizli af yasasıyla sokaklara salacaklar. Çocuklarımızı zehirleyen uyuşturucu düzeniyle terörü finanse eden suç ekonomisi birbirinden hiçbir zaman ayrı değildir. Hepsi birbirini beslemektedir. Böyle bir ortamda yıllarca silahlı örgüt disiplini altında yaşamış militanları adi suçlu gibi görüp toplumsal risk hesabıyla da değerlendiremezsiniz. Toplumun bunu ne kadar taşıyacağını mağdurların, gazilerin ve şehit ailelerinin adalet duygusunun nasıl etkileneceğini düşünmeden yasa yapamazsınız.
7: İyi Parti Genel Başkanı Musa Avak Dervişoğlu'nun grup toplantısındaki konuşması devam ediyor. Şu ana kadar yaptığı açıklamada Teröristler Türkiye sürecine net bir şekilde karşı duruş ortaya koymaya devam edeceğinin mesajlarını da vermiş oldu. Tabii ki örtülü bir aftan söz etti. Gelinen noktada çerçeve yasada evet gerçekten eylem yapmayan sadece terör örgütü üyesi olarak soruşturmaya, kovuşturmaya tabi olanlarla ilgili olarak bir ceza ertelemesi var. Ama ayrıntıları meclise geldikten sonra çok daha net hale gelecek. Şimdi yeni partiye geçelim. Çünkü yeni partide önemli gelişmeler var. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bakanlığa fezleke ile ilgili bir başvuruda bulundu. Yani dokunulmazlıklarının kaldırılması noktasında bir şu anda başvuru var. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yönelik

0: yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın abi Hür Ağbaba dahil iki şüpheli gözaltına alındı. Evet, iddia zincirleme, rüşvet trafiği. Şimdi tabii ki Özgür Özel gündemden düşmüyor. Bir dil sürtmesi oldu. Şimdi İyi Partililer hala, şimdi tamam Teressüt Türkiye süreciyle ilgili olarak karşı duruş ortaya koyuyorlar ama yeni partiye de böyle kapıyı da açık tutuyorlar. Ne olur ne olmaz. Yeni Parti seçimlere giremez ise eğer, ister istemez İyi Parti içerisinde milletvekilliği yarışına girecekler. Ama hani aynı ideoloji, aynı yapı, yıllardır aynı partide görev almış, siyaset yapmış insanların bir şekilde oradan ayrılarak yeni partiyi kurmaları ve CHP ile bir düşman kardeş haline gelmeleri de siyaseten çok böyle paradoks bir olay. Hani birbirinizi tanıyorsunuz, yıllar yılı beraber olmuşsunuz, et kemik işte ya da et tırnak gibi ayrılmaz bir bütünün parçalarısınız. Ama şimdi hani bu bazen de hissediliyor ve görülüyor. Mesela grup toplantısında konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yani Yeni Parti diyeceğine Cumhuriyet dedi kaldı. İsterseniz o anları ekrana taşıyalım, sonra burada olacağız.
1: Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından, ayrıca kendisi, partisi, kendisi, ailesi açısından bir önemli kararı paylaştı. Hepimiz haberdar olduk. Siyasette geçmişte rakip olduk. Ağır eleştirilerimiz oldu. Muhalefette buluştuk. Birlikte sohbetlerimiz oldu. Ve siyaseti bıraktığını, bundan sonra siyaset yapmayacağını açıkladı. Bu vesileyle Sayın Davutoğlu'nu, ailesini bundan sonraki yaşamlarında mutluluklar, sağlık, huzur diliyorum. Ve kendisine Cumhuriyet, kendisine Yeni Parti grubu olarak bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Gülme. Gülme olur o kadar. Olur o kadar. İlk günün günahı olmaz.

Evet. Yeni partililerin tamam, akıllarında başka, dillerinde başka ama gönüllerinde de başka parti yatıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmuş olsalar dahi hala akılları, gönülleri Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Çünkü yıllar yılı, değil mi, bir siyasi geçmiş var, alışkanlık var. Bunu terk etmek öyle kolay bir şey değil. Ki hemen dün itibariyle bir toplantı vardı Mersin'de. Evet. Eski siyasetçiler, CHP'de görev yapmış milletvekilleri, ilçe başkanları, meclis üyeleri, CHP'den geçtiğimiz yerel yönetimler seçimlerinde aday olmuş isimler, yani bir yoğun bir kalabalık bir araya geldiler ve atanan yeni parti il başkanı Cengiz Gökçel'le bir istişare toplantısı düzenlediler. Orada da şunu gördük. Artık yani CHP'li, ya tamam yeni parti de, ama CHP ile özdeş hale gelmiş isimlerin geçmişte CHP ile ilgili yapmış oldukları hizmetler, almış oldukları görevler, bunlar konuşuldu. Önümüzdeki süreçte yeni partinin nasıl bir örgütlenme içerisinde olacakları orada da ifade edildi. Önemli teklifler de

0: masaya yatırıldı ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bir adeta devrim niteliğinde karar aldı diyebiliriz. Şu artık delegelerle seçim yok. Bundan sonra Yeni Parti yöneticilerini belirleyecek olan üyeler. Evet, üyeler ve böyle olunca da siyasete girmek isteyenler ciddi bir üye kaydı çalışması yapmak zorunda kalacaklar. Evet, şimdi Ali Gürkan Şamiloğlu'na bağlanacağız. Son gelişmeleri ondan alacağız ama hemen ondan sonrasında önemli bir konuğum var. Ahmet Yorgun, Atatürkçü Düşünce Derneği'nden hatırlarsınız, Mersin kurucu başkanı ve genel merkezde de önemli görevi olan birisi. Onunla hem biraz siyaset konuşacağız hem de hani dünya ekonomik kriz ile sarsılırken o 20'li yılları hatırlayalım. Türkiye nasıl coştu? O kadar savaş yarası değil mi? Nasıl kapatıldı? Ve buna rağmen dış borçlar nasıl ödendi? Buna biraz bakacağız Sayın Yorgun'da ama şimdi gelin Ali Gürkan Şamiloğlu'na bağlanalım.
1: Merhaba, teşekkür ediyorum ve şu saat itibariyle gündemde öne çıkan konular neler? O konuları bir kez daha hatırlatalım. Şimdi tabii terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir döneme ve en önemli döneme girilmiş durumda. Tabii şu sıralarda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuyla ilgili olarak özel bir toplantı gerçekleştiriliyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala başkanlığında basına kapalı bir toplantı gerçekleştiriliyor. O toplantı 10-15'te başladı. Bu toplantıda milletvekillerine terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan ve bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması planlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hakkında bilgiler veriliyor değerli seyirciler. Toplantı öncesinde mecliste bu konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman açıklamasında her zamanki gibi ihtiyatlı ve iyimser bir havada olduklarını, durum içerisinde olduklarını belirtti ve Yayman, bu bir devlet politikasıdır. İnşallah milletimiz için 86 milyonu memnun edecek bir düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi yapacak ve takip edecek dedi. Şimdi tabii bu konuyla ilgili olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel de kanun teklifinin, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kanun teklifinin 7 Ağustos Cuma günü komisyon gündemine getirilebileceğini dile getirdi. Ve Efkan Ala da bu konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamasında grubumuzu bilgilendiriyoruz, tekrar da bilgilendireceğiz dedi. Şimdi bu kanun teklifine yönelik olarak da imza süreci tamamlandı. AK Parti vekilleri imzaladılar. Muhalefet milletvekilleri de imzaladılar ama muhalefet milletvekillerinden şöyle bir eleştiri de geldi. Bu konuya yönelik olarak ön bilgi muhalefet milletvekillerine olması gerektiği şekilde verilmedi. Kanun teklifiyle ilgili ayrıntılar tartışılmalıydı şeklinde de bir eleştiri de muhalefet milletvekillerinden geldi tabii ki. Şimdi Sayın Bahçeli de bu konuda imzasını attı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çerçeve yasa olarak nitelendirilen teklife atmış olduğu imzanın ardından bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi ve Selahattin Demirtaş'a vurgu yaptı Devlet Bahçeli. Selahattin Demirtaş'la avukatları aracılığıyla görüştüğünü söyledi Sayın Bahçeli ve düzenli olarak görüşür, halini ve hatırını sorarım Selahattin Demirtaş'ın. O da bana selamlarını iletir. İyi bir hukukumuz vardır. Ayrıca kendisinin herhangi bir talebi veya isteği olup olmadığını da her zaman sorarım dedi Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu bu açıklamada şimdi

0: gündemdeki yerini koruyor. Devam edelim. Tabii operasyonlar gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde yine bir operasyon yapıldı. Bu operasyon kapsamında Yeni Parti milletvekili Veli Ağbaba'nın kardeşiyle birlikte toplamda 3 kişi gözaltına alındı. Yeni operasyonda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki yeni bir operasyonda. Ayrıca Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Avcılar Belediyesi'ne yönelik yürütülen ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 kişi daha gözaltına alındı. Bununla ilgili ayrıntılar da önümüzdeki süreçte ekranlarınıza gelecek. Ayrıca tabii Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da bir proje çerçevesinde çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi. Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğinin had safhaya ulaşması üzerine ve Akdeniz'i mikroplastiklerle kirleten işletmelere yönelik olarak bir operasyon gerçekleştirildi ki Mersin'de de mikroplastik seviyesinin her geçen gün arttığı da her zaman gündemdeydi son dönemlerde. 5 ilde Adana, Antalya, Hatay, Mersin ve Muğla'da 23 tesise operasyon yapıldı ve 23 tesise 47.599.000 TL idari para cezası uygulandı. Denetimler bölgede devam ediyor. Bu konuda mikroplastik kirliliği konusunda Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nın operasyonları devam ediyor. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Gün içerisinde ayrıntılarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Söz Kemal İstek'te. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, başlayalım.

0: hayat suda başlar. Özel Mersin Su Hastanesi. Kemal İstek'le Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursem Home.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersin

0: Çinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-3956. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
4: Uçuyor. %10'lar, 14'ler, büyüme hızları, fabrikalar ve devrimler. Ya bu nedir? Bu İzmir İktisat Kongresi çok önemli. Alınan kararlar. Her alanda büyük bir değişim. Şimdi bunun ben, siz de tabii konunun uzmanısınız, Atatürk ve yönetiminin o yıllarını biraz anlatır mısınız efendim?
5: Estağfurullah. Tabii biz, Kemal Bey, merhabalar, bizi izleyen tüm izleyicilerimize iyi günler diliyorum, sağlıklı günler diliyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu o kadar çok sorun var ki, ekmek aç sorunu var, siyasal sorunlarımız var, sosyal sorunlarımız var. Halkın bilgisi dahilinde halka bilgi verilmeden, hatta halkın temsilcileri diye düşündüğümüz milletvekillerimizin bile haberi olmadan çıkarılmak istenen yasalar var. Meclisin değersizleştirildiği bir ortam var. Var oğlu var. Sorunlarımız büyük ama Türkiye büyük bir devlet. Cumhuriyetimiz güçlü bir cumhuriyet aslında her şeye rağmen. Çünkü temelleri sağlam. Çünkü temelleri o kadar sağlam atılmış ki bitmiş tükenmiş bir toplumdan, biraz evvel söylediniz, büyük bir başarı kazanmış. Hani yedi düvele karşı diyoruz ya, gerçekten yedi düvele karşı tüm dünyadaki en büyük güçlere karşı kazanılmış bir zaferin başarısının üstünde ne var aslında? Bir güven var, bir büyük lider var ve o lider ki halkına güvenen, dostlarına güvenen, arkadaşlarına güvenen, Türk milletine güvenen bir lider ve gerçekten halkını düşünen, bu coğrafyayı düşünen ve geçmişten Osmanlı'nın nasıl o hale geldiğini bilen bir lider var. O liderin önderliğinde önce büyük bir savaş kazanılmış, bugünlerde birilerinin görmezden gelerek Kurtuluş Savaşı'nı bile yok saymayı düşündükleri, Milli Eğitim Bakanı'ndan bahsediyorum, bizi izleyenler mutlaka duymuştur. Tarih sayfalarından, müfredattan, çocuklarımızın okuduğu kitaplardan Kurtuluş Savaşı'nın ibaresinin kaldırılmasını, talimatını veren,
4: evet, milli mücadele
5: ne var canım diyen birisi. Evet.

0: Milli mücadele, kurtuluş savaşı. Yani ne fark var?
1: Fark şu. Şu anda bir milli mücadelenin içindeyiz. Ülkeler, devletler hep bir mücadele içindedir. Halkı daha rahat yaşasın, daha refah düzeyi artsın, insanlar yaşamdan keyif alsın diye bir mücadeleyi her zaman verirler. Buna da oy verdikleri iktidarlar, evet, partiler yürütürler. Ama Kurtuluş Savaşı, biz bir şeyden kurtulduk. Biz bir şeyden kurtulduk. Neyden kurtulduk? İşgalden kurtulduk bir. Resmen işgal vardı. Anadolu işgal edilmişti. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda yenik devletler arasındaydık ve yenilmiştik. Anadolu paylaşılmıştı emperyal güçler tarafından. Bizim coğrafyamız, Akdeniz kimler işgal etmişti? İtalyanlar işgal etmişti. Fransızlar işgal etmişti. İngilizler İstanbul'daydı. Ege'de kimler vardı? Yunanlar vardı. Doğu'da kimler vardı?
0: Ruslar vardı. Bir
1: Ruslar vardı. Ayrıldılar. Ermeni ayaklanması vardı. Evet. Yani Anadolu coğrafyasının her taraftan saldırı altındaydı.
0: Bir de içerideki ayaklanmaları da değerlendirmek lazım.
1: Onları yani saymıyoruz.
0: O dönemde yaşananlar.
1: Osmanlı bu saldırının altında kaldığı için bitti, tükendi, parçalandı. Ve ne oldu? Sevr Antlaşması imzalamak zorunda kaldı. Bakın, İstanbul Meclisi Mebusan'ı sarayın, halife, hükümdarın meclisi ne yaptı? İmzalamak zorunda kaldı Sevr Antlaşması'nı. O Sevr Antlaşması ki Anadolu'yu paramparça eden bir anlaşmadır. Ve geçtiğimiz hafta kutladığımız Atatürkçü Düşünce Derneklerinin ve duyarlı tüm siyasilerin kutladığı Lozan Antlaşması'nın 103. yılıydı, hatırlatıyorum. O 103. yıl ki, o Lozan Antlaşması ki, işte bugün varlığımızın dünyaya kabul ettiren bir diplomatik büyük bir zaferdir. Bugün hala yürürlükte olan tek antlaşmadır dünyadaki. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü, varlığını ve tüm yaşayanlarıyla, tüm insanlarıyla bu coğrafyada kim kendini nasıl hissederse hissetsin, kim kendine ne derse desin, bir millet olarak, Türk milleti olarak tüm dünyaya kabul ettirdiğimiz bir antlaşmadır Lozan Antlaşması. Devletimizin de cumhuriyetimizin de belgesidir. Lozan'a karşı olanlar, yeri geldi diye söylüyorum, Lozan'a karşı olanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmesini, parçalanmasını ve emperyalizmin güdümüne girmesini isteyenlerdir Kemal Bey. Bunu unutmamak lazım. Bizi dinleyen tüm yurttaşlarımıza da bunu büyük bir sesle, inançla söylüyorum. Lozan'a inanmayanlar, Lozan'ın kaldırılmasını isteyenler ve yerine Sevr'in koşullarının getirilmesini isteyenler, Türkiye Cumhuriyeti'nin parçalanmasını isteyenlerdir. Önümüzdeki süreç Türk milletinin önüne ne zaman gelirse gelsin, ister 3 ay, ister 6 ay, ama en geç 1,5 yıl sonra gelecektir bu sandık. O günkü sandıkta vatandaş şunu tercih edecek zaten, şunu düşünecek: Sevr Antlaşması'nı destekleyenler, Lozan'ı savunanlar. Lozan Antlaşması'nın yürürlükte olmasını tüm dünyaya haykıranlar, onun karşısında olanlar. Seçim öyle yapılacaktır. Gelelim bugüne. 1920'lerde Mustafa Kemal Atatürk diye büyük bir önder vardı. Halkına güvenen ve kendine güvenen. Dünyayı bilen, Avrupa'yı bilen, dünyayı bilen, emperyal güçlerin amacını bilen ve Osmanlı'nın o hale nasıl düştüğünü çok iyi okuyan bir asker vardı. Ama sadece asker değildi. O büyük bir liderdi. Her yönüyle. İnsani yönüyle, devlet adamı yönüyle, bilim adamı yönüyle, bilime inanan bir devlet adamı yönüyle, okuyan, araştıran ve halkına güvenen, halkına inanan bir lider vardı. Şimdiki sıkıntılarımızın en büyük nedeni de aslında güven bunalımıdır Kemal Bey. Bakın, bugün ülkemizi 24 yıldır yöneten iktidar aslında 24 yıldır istediği her şeyi yapıyor. Büyük bir çoğunlukla da uzunca bir zamandır ülkemizi yönetiyor. Vatandaşın teveccühüdür, saygı duyuyoruz.

0: sandıktan çıkana olan, demokrasiye olan inancımızdan ötürü yönetiyorlar. İstediklerini de yapıyorlar aslında. İstedikleri yasayı da çıkarıyorlar bakın. Doğru mu? İstedikleri yasayı. Ama bugün geldiğimiz nokta bakın dün açıklandı. Dün açıklandı. 3 senedir diyorlar ki enflasyonu düşüreceğiz. Bakın çok geriye gitmiyorum. Çok geriye gitmiyorum. Yani 15 yıl önce ne oldu diye söylemiyorum. En son seçimden bu yana, yani 2023'ten bu yana 3 yıldır ne dediler? En büyük hedefleri enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Bakın dün açıkladılar. 31.75. Aslında bağımsız tarafsız kurumların açıkladığı enflasyon en az %50. Yani tüm TÜİK'in desteğine rağmen efendime söyleyeyim, kendi örgütlerinin, kendi kurumlarının, kendi bakanlıklarının birçok şeyi göz ardı ederek açıklamalarına rağmen %31.75 enflasyon. Ama insanlarımızın kazandıkları, üretenlerin ürettikleri para etmiyor, üretmeyenler, yaşamını sürdürmeye çalışanlar, yani emekliler ve emekçiler, bunlar ise bunlara iktidarın verdiği zam oranını ben söylemeye utanıyorum. Kendileri açıklıyor %32 enflasyon ama emekliye verdikleri 11-15 bile değil.
1: Evet.
0: Bu azgın enflasyon karşısında ezilen insanlarımızın kim çözecek sorununu bana bir söyler misiniz? İşte en büyük sorunumuz güven diyorum, evet. Ya bakın güven en büyük şeydir. Bugün sıradan vatandaş iktidar değişikliğini şunun için istiyor. Bugünkü iktidar, devleti yönetenler, icranın başında olanlar artık güven duygusunu kaybetmişlerdir. Vatandaş güvenmiyor. Kendilerine oy veren seçmenler bile güvenmedikleri için bugün bu enflasyon düşmüyor. Kamu kaynakları yerinde kullanılmadığı için, kamu kaynakları çarçur edildiği için enflasyon düşmüyor. Paylaşılmadığı için üretilen artı değer, yani toplanan vergi, üretimden kaynaklanan artı değer 86 milyonla paylaşılmadığı için, belli bir zümreyle paylaşıldığı için bu enflasyon düşmüyor. Ukrayna'da, Rusya'da savaş var, enflasyon %15 Kemal Bey. Ama Türkiye'de enflasyon kendi açıkladıkları rakam %30'ların üzerinde, %32. En büyük sorun güven bunalımı.
1: Şimdi yani işte Atatürk'ü konuşuyoruz zannedersem. O 20'li yıllardaki büyük, değil mi, yani gelişim sürecinin en önemli disiplin, yani bir de görev alan insanların bir şekilde özverili çalışmaları, şeffaflık çok önemli. Çünkü Atatürk'ün baktığımız zaman o tarihteki yaklaşımlarına çok aşırı yoğun bir özverili çalışma temposu içerisinde ekibiyle beraber, bütün kurmay kadrosuyla beraber ortaya koyduğu bir gerçek var. Bugün biraz böyle gevşetici bir ruh haliyle maalesef hayata bakıyoruz. Şimdi bugün çok önemli. Biraz önce birlik, beraberlikten bahsettik. Atatürk döneminde güvenden bahsettik. Ama gelinen noktada bugün terörsüz Türkiye ile ilgili, süreciyle ilgili önemli bir çerçeve yasa meclise gelecek. Gelinen noktada siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bazı bir takım, mesela biraz önce canlı yayınla aktardık, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nun konuya ilişkin olarak tepkisi ve değerlendirmesi diyelim. Yani bir kara tablo çizildi. Ama öte yandan da işte bir yıl aşkın süredir gözyaşı dökülmüyor, kan dökülmüyor şeklinde bir olumlu bir yön de var. Ama şimdi PKK'lı teröristlere örtülü tırnak içerisinde bir af, bunu da İYİ Parti Genel Başkanı ifade etmişti. Böyle bir de durum söz konusu. Genel olarak nasıl bakıyorsunuz terörist Türkiye sürecine?
0: Kemal Bey, aslında ekonomi uzunca boylu konuşabiliriz.
1: Evet. Tekrar dönebilirsiniz.
0: Tekrar dönebiliriz. Şimdi dikkat ederseniz bu ekonomik problemlerle uğraşan vatandaşımız
1: pek bunu görmüyor.
0: Aslında sesini çıkaramıyor. Çıkarsa da duyuran yok.
1: Evet.
0: Sizler gibi yerel medya organları olabildiği kadar duyurmaya çalışıyor vatandaşın sorunlarını, sıkıntılarını. Ama Türkiye'de büyük bir yankı yapmıyor. Çünkü iktidar ne yazık ki basının üzerindeki baskısı ve kontrol edilebilir hale getirdiği için tüm ulusal basındaki tüm kurumlarda hemen hemen birkaç basın organı hariç ne yazık ki vatandaşın sesi de duyurulmuyor. Ha bu arada iktidar ne yapıyor? Bizim Atatürkçü Düşünce Derneği olarak son 1,5 yıldır, aslında son 3 yıldır bunu toplantılarla Sayın Genel Başkanımız Mustafa Üstü Bozkurt'un önderliğinde konferanslarla, toplantılarla duyurmaya çalışıyoruz ama şu gerçeği unutmayalım.

0: dışında, ayrılıkçıların, bölücülerin dışında ve o düzeni yıkmak isteyenlerin, silahla yıkmak isteyen teröristlerin dışında terörü kimse istemez. Hele hele bizleri hiç istemeyiz. Çünkü Anadolu coğrafyası o kadar kötü günler görmüştür ki Osmanlı'dan bu yana, o kadar ezilmiştir ki, hele hele biraz önce değindiğimiz Kurtuluş Savaşı döneminde, yani 1900 aslında Birinci Dünya Savaşı ile başlayan ve bizim Mustafa Kemal'in önderliğinde kazandığımız Bağımsızlık Savaşımız, Kurtuluş Savaşımız, yani 1923'e kadar olan Lozan Antlaşması'nın imzalanmasına kadar olan süreçte yaşananlardan sonra savaşı, kavgayı hiç istemez ki biz barışık bir toplumuz. Yani Anadolu coğrafyasında yaşayan insanlar en çok da barışı isteyenlerdir aslında. Her ne kadar geçmişten bugüne, yüzyıllar öncesinden Haçlı seferlerine de uğramış olsalar, bir sürü saldırılara da uğramış olsalar, toplum olarak biz aslında barışı özümsemiş bir toplumuz. İstiyoruz. Ne yazık ki emperyalizmin Anadolu'daki Türkiye Cumhuriyeti üzerindeki emelleri bir türlü bitmek bilmiyor. Cumhuriyetimizin kurulduğu günden bu yana devam eden bu anlayış son yıllarda yine hortladı. Bakın 12 Eylül'e kadar aslında Türkiye'de bir sorun yoktu ama 12 Eylül'den sonra parazlanan, filizlenen, evet, ve yani Cumhuriyet öncesindeki
1: siyasetin, Türk siyasetinin dokusu bozuldu.
0: Bozdular. Yani. 12 Eylül'le birlikte bozdular. Nasıl bozdular işte? Bakın o günleri hatırlayanlar çok iyi bilecektir. Günümüzün konusu olmamakla beraber sadece bir hatırlatma yapıyoruz. Ondan sonra işte PKK büyümeye başladı, büyütüldü.
1: Orada APO'cular diye çıktılar.
0: Evet.
1: APO'cu, bir devrimci fraksiyon gibi çıktılar.
0: İnsanları kullandılar, soyluları kullandılar. Sosyalizme inananları, sosyalistleri kullandılar. Ama sonunda geldi nokta, Anadolu'da emperyalizmin de desteğiyle siyaseti de kullanarak, bizim insanımızın duygusal yapısını da kullanarak bir etnik bölücü anlayış ortaya çıktı. Ha, bunların içinde son derece iyi niyetli. Tabii ki Türkiye'de Cumhuriyet hemen her şeyi çözmüş değil ama Cumhuriyet zaten bir ideali yansıtıyor. Cumhuriyet gerçek bir demokrasinin kurulmasının başlangıcıdır. O günlerde İnsan olma olarak sayılmayan kadınlarımız var. Anadolu coğrafyasındaki doğusunda da batısında da İç Anadolu'da da sayılmayan hayvanlarımız sayılırken kadınlarımız, evet, insan olarak sayılmıyordu Kemal Bey.
1: Doğru.
0: Oradan gelen bir cumhuriyet var. Cumhuriyetin değerini çok iyi bilmemiz lazım. Bugün kendini kim nasıl ifade ederse etsin, ben isterse Kürdüm desin, ben şuyum desin, ben buyum desin. Anadolu coğrafyasında zaten 40 tane etnik grup var. Hangi, evet, birini sayacağız? Şimdi bir grubun baskısıyla, bir grubun ayaklanmasıyla, hem de dış güçlerin desteğiyle ayaklanmasıyla bir ülkeyi parçalamak, bölmek öyle kolay değil. Hele hele bizi kimse bölemez. Buna niyetlenenlere gereken cevabı Türk milleti verecektir. Şimdi gelelim Türkiye, terörsü Türkiye konusuna. Şimdi birdenbire bakın, son 20 yıldır bu iktidar geldiğinden beri, son 10 yıldır da sözde milliyetçi adı altında MHP'nin de desteğiyle bir Cumhur İttifakı denilen bir ittifak oluşturuldu. İçine herkes yerleştirildi. Yerleşenlere bakın, işte Hüdapar'ından bilmem neyine kadar. Yani Türkiye'ye bir şekilde Türkiye'nin çağdaş, ilerici olmasını istemeyen bir grup var. Bu Cumhuriyet kurulduğunda da vardı, öncesinde de vardı. Yani onlar da kendine göre bir düzen kurmak istiyor bu coğrafyada. Onlara bile aslında demokratik ortamda zemin vardı yani. Mücadelelerini sürdüler, sürdürüyorlar. Bazen silahlı, bazen silahsız. Son zamanlarda meclise de girdikleri için şimdi silahlar gömüldü, gömülmüş vaziyette. Şimdi tatlandırılmış terörsüz Türkiye güzel bir şey. Tabii terörsüz dünya olsun keşke. Savaşsız bir dünya. Barışın, insanların mutlu olduğu, huzurlu olduğu bir dünya. Hele hele önce Türkiye'miz, önce Anadolu coğrafyamız. Kim istemez? En çok biz istiyoruz. Ama emperyal güçlerin desteğiyle, emperyal güçlerin projeleriyle kazanılmış bir bağımsızlık, kazanılmış bir barış yoktur. Sadece onların amacına hizmet eden bir anlayış vardır. Şimdi 20 yıldır PKK'yı

0: ve Kürtçülük yapanları lanetleyerek iktidar olan Cumhur İttifakı ne olduysa son iki yıldır birdenbire, dikkat ederseniz bizi izleyen yurttaşlarımız da hatırlayacaktır, birdenbire bir Sayın Bahçeli'nin mecliste
1: bu Orta Doğu'daki gelişmeler acaba bunu...
0: Tabii ki. Kesinlikle evet. Ona bağlı. Bakın oraya bağlayacağım işte. Birdenbire hiç ne olduysa, halbuki bir yıl önce neredeyse tüm Kürt yurttaşlarımızı terörist ilan eden bir anlayış vardı. Ki bugün PKK'yı desteklemeyen, hatta büyük çoğunluğu desteklemeyen bir yurttaşlarımız var. Yani kendini Kürt olarak ifade eden, ben Kürt'üm diyen yurttaşlarımızın temsilcisi değil ki PKK. Yani bunu şey. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Kimse de kabul etmiyor zaten.
1: Mümkün değil.
0: Şimdi ama ne oldu? Son iki yıldır PKK'nın kurucusuna büyük bir iltifat. İmralı'da 25 yıldır yatıyor, sorunlarımız bitmek üzereyken bu iktidar Türkiye'de PKK'lı kalmadı, biz bunların işte 500 kişi kaldı, ayakkabı numaralarını bile biliyoruz noktasından birden bir PKK'yla bir görüşme, bir anlaşma zeminine doğru, hem de Türk milletinin gözünden kaçırarak gizli bir şekilde sözde yasal çerçeveye bağlamaya çalışıyorlar. Büyük Orta Doğu Projesi denilen proje, Sayın AKP'nin yöneticileri gerçi zamanında biz de eş başkanıyız dedi bu projenin, ama o projenin 22 yıldır sonucunda Büyük Orta Doğu Projesi denilen proje nedir? Orta Doğu'da ve Müslüman coğrafyasında ki 50 tane ülkenin sınırları değişecek. Orta Doğu'da sınırları değiştireceğiz. Değişmedi mi? Yani değişiyor.
1: İsrail'in genişletilmesi projesi bu aslında. Yani bunu Orta Doğu projesi olarak...
0: Evet, bunu herkes biliyor. Ama işte İsrail nerede? Yani Orta
1: İsrail karşıtı ülkeler hedef haline geldi. Değil
0: büyük
1: mi?
0: Büyük İsrail hayali. Tabii. Bunu kim destekliyor? Bunu Amerika destekliyor. Bunu hatta Avrupa, diğer İngiltere büyük ülkeler de destekliyor. Yani. Avrupalılar bazen sesini çıkarıyor.
1: İspanya
0: bazen
1: haricinde...
0: Sessiz kalıyor.
1: İspanya evet. Haricinde...
0: Şimdi evet. Sonuçta işte bu emperyal güçler Orta Doğu'daki çıkarlarını korumak için, onların en büyük çıkarı da enerji. Açık açık söylüyorlar zaten. Biz Atatürkçü Düşünce Derneği olarak bunu bir yıldır protesto ediyoruz. Geçtiğimiz Temmuz ayında Amerikan Büyükelçiliği'nin önüne siyah çelenk koyduk. 200 arkadaşımızla, yöneticilerle beraber. O günden beri protesto ediyoruz. Neyi protesto ediyoruz? Amerikalılar şunu söylüyor açık açık. Diyor ki artık son günlerde daha çok söylenmeye başladı. Bunu basın da arada veriyor. Ulusal basında veriyor. Ama siyasetçilerden pek ses çıkmıyor. Osmanlı millet sistemine geçmeniz lazım. Ey Türkiye halkı diyorlar. Evet. Ey Tombara. Türkiye Cumhuriyeti yönetenler diyor. Tombara. Siz diyor Osmanlı millet sistemine geçeceksiniz. Size diyor cumhuriyet, demokrasi ne demek? Size bir monarşi düzeni, geçmişte kalan Osmanlı'dan gelen bir monarşi düzeni gerekir diyor. Lazım diyor.
1: İyi de işte Osmanlı sistemine geçtiğiniz zaman bir de padişah, halife lazım. Bunlar yok.
0: Hazır. Onlar da hazırlamışlardır. Eminim tabii. 20 yıldır bu projeyi hayata geçirmeye çalışanlar kimi halife yapacaklarını da...
1: Osmanlı ailesinin büyük mesele o ekamil kesimi diyelim. Yani Osmanlı ailesinin. Evet. Kesinlikle böyle bir şeye karşıyız. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Atatürk'ü de son derece yaptığı çalışmalar noktasında beğeniyoruz. Çok da iyi bir ilerleme. Böyle bir teklif gelse asla kabul etmeyiz şeklinde açıklamaları var. Ama tırnak içerisinde soytarı diyebileceğim bazı figüranlar ortalarda, biz hanedan soyundan geliyoruz diyerek dolaşıyorlar. Yani onlar da basına da malzeme oluyorlar. Evet, inandırıcı değil.
0: Tabii değil Kemal Bey.
1: Ve bu millet tabii ki cumhuriyeti ve demokrasiye aşık olmuş artık. O kadar
0: özümsemiş ki. Onun değerini görmüş.
1: Demokrasi adına mesela siyasette bir takım yani neticede yargı kararları dahi tartışılır hale gelmiş siyasetçilere yönelik.
0: Oraya geleceğiz zaten. Oraya doğru geliyoruz. Bakın.
1: Oraya doğru geliyoruz. Evet. Şöyle bir şey, yeni partiyi konuşmak istiyorum tabii ki sizinle. Tamamlayın efendim isterseniz konuyu.
0: Şöyle bu terörist Türkiye yani, olayı bakın evet. İnsanlarımız ekonomik sorunlarla boğuşurken, emeklilik, açlık derdindeyken, artı son 2 yıldır 2024'ten bu yana iktidar yerel yönetimleri büyük çoğunlukla kaybedince artık

0: herkes biliyor, görüyor ki yerel yönetimler üzerinde de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu yerel yönetimleri bakalım hadi bir silkeleyin mesajını verdikten sonra ne yazık ki
1: bayağı silkelendi ama yani.
0: Kazanan belediyelerimizi, yani o gün 2024'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları olarak kazanan belediyelerimizi bir şekilde hemen hemen neredeyse sorgulanmadık, belediyemiz kalmadı. Bunları haksız, hukuksuz şekilde, yani savunmalarını almadan, belgelerini dökmeden, herkesi daha başından suçlu ilan ederek yerel yönetimleri bir şekilde prestij kaybına, evet, itibar kaybına uğratarak halkın oylarıyla seçilmiş başkanları, yöneticileri baştan suçlu ilan ederek bir,
1: ya bu biraz
0: vatandaşın gözünde düşürmeye çalışıyorlar diyelim. Yani bunu da öyle, siyaseti, öyle bir, yargıyı öyle ne yazık ki bir iddia siyasetin var, aracı olarak kullanmaya, evet, başladılar.
1: Öyle bir iddia var ama şimdi burada o yapıların içerisinde bir takım itirafçılar var.
0: Elbette.
1: Yani
0: elbette,
1: aslına bakarsanız bugün CHP'yi de konuşacağız, Butlan kararını konuşacağız ama yine CHP'nin iç meselesi gibi gözüküyor. Çünkü CHP'liler tarafından açılan davalar var. Neticede ona da değineceğiz. Şimdi
0: Kemal Bey, hiç sorun değil. Sorun şu. Biz kimse yargılanmasın demiyor. Herkes yargılanabilir.
1: Yargılansınlar
0: herkes,
1: tabii.
0: Zaten sorun yani. Şu anda Türkiye'deki sorunların en büyük nedeni şu. Denetim mekanizmalarının yeteri, evet, kadar çalışmadığından. Yani son 20-25 yıldır bu devletin içinde de geçerli, tüm kurumlarda, yerel yönetimlerde de geçerli. Aslında denetleyen müfettişler var ama yeteri kadar eskiden bu beri gelen bir süreç bu. Denetim mekanizmaları çalışmayınca, halkın denetimine de özellikle açık olmayınca hatalar, yanlışlar çoğalıyor. Yani bu toplum eğer her anlamda bir etik kuralları dışlayarak, yani ahlaki çöküntü içine giriyorsa bu toplum, her anlamda siyasetçiye olan, seçilmişlere olan güven azalıyorsa, burada herkesin kabahati var.
1: Evet.
0: Bunu düzeltmek de tabii ülkeyi yönetenlerde, şimdi örnek bir, olan insanlarda
1: bir çürümüşlük
0: olduğu var. İçin yani, her yere yansır. Bunun partisi olmaz.
1: Bak, sanat dünyasında.
0: Evet.
1: Sanatçı diye pazarlanan isimlerin ne olduğunu gördük.
0: Spor dünyasında.
1: Ne çıktı? Sporda ne olduğunu
0: gördük. Şike, bahis oyunlarında görüyoruz.
1: Şimdi ya bir belediye başkanısın ve böyle bir konjonktürel bir durum var. Yani bir şey vardır, yoğurdu dahi üfleyerek, değil mi, yani yemen lazım. Çok net olman ve kapılar açman lazım. Tam şeffaf olman lazım.
0: Tabii.
1: Bu yok. Bunu gözlemliyoruz. Şimdi CHP'li belediyelerin bir yanlışı var. Bana bir şey olmaz mantığıyla hareket ettiler. Kendilerini, ya işte AK Parti belediyeleri de böyle, MHP belediyeleri de böyle, ben de böyleyim.
0: Hepsi için öyle demeyelim. Bakın bugün
1: yani, bazıları öyle.
0: Evet, evet.
1: Net yani. Net bazı bir takım.
0: Bu, o bazıları öyle derken AKP'liler de öyle. Mesela öyle, soruşturulmayan
1: tabii,
0: AKP'liler
1: tabii,
0: hepsi öyle.
1: Tabii. İşte onlar soruşturulmadığına göre, evet, bizi de soruşturmazlar. Onlar yaptığına göre biz de yapabiliriz gibi.
0: Evet, evet.
1: Yani böyle bir mantıkla hareket eden belediyelerin ne olduğunu görüyoruz. Şimdi bazı bir takım, mesela Özgür Özel ile ilgili hemen araya girmem lazım çünkü tam da konu gelmişken.
0: Evet.
1: Şimdi Beli Ağbaba ile ilgili kardeşi, abisi tutuklu, şu anda gözaltına alındı. Zincirleme, rüşvet.
0: Evet.
1: İddia bu. Şimdi buradaki Gökhan Böcek, Muhittin Böcek, Başkan Yalın, bunlar,
0: evet,
1: itirafçı. Yerini, adresini, böyle nokta atışı, HTS kayıtları vesaireler, o iddialar delillendiriliyor bir şekilde. Şimdi mesela, yani sonunda konuşacağımızı bu noktada biraz konuşalım istedim. Çünkü yeni bir gelişme. Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Beli Ağbaba hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı'na fezleke ile ilgili müracaatta bulundu. Şimdi bu gelecek.
0: Evet.
1: Şimdi
0: Sayın Özgür Özel hakkında zaten 60, evet, tane fezleke var.
1: Fezleke. Ama şimdi bu suç, biraz bu iddia diyelim, suç iddiası yani, ciddi. Çünkü bunun arka planında itirafçılar var ve itirafçılar da CHP'nin önemli aktörleri bir şekilde ve delilli. Yani onların ifadesiyle delil de ortaya koyuyorlar. Şimdi.
0: Evet.
1: Evet,

0: kamu zararı yok. Kamu ile ilgili bir şey yok, sorun yok. Şahıs ilişkileri açısından aday olması için verilen, alınan bağışlar vesaire. Ama bu zaten yıllardır her siyasi partide var. Yani bunu şimdi sadece getirip Özgür Özel'e, Bela Baba'ya bağlamak da yanlış. Biz bunu yıllardır size siyasettesiniz. Belki siyasette belli noktalara sizin de gelememenizin en büyük sebebi böyle bir yanlışın içerisine girmemeniz.
1: Evet.
0: Gidip oraya kasa kasa paralar alıp da gelip burada da. Abi böyle yani, şimdi gerçeği konuşalım. Belediye başkanı adayı olan var. Milletvekili Kemal adayı Bey,
1: 24
0: var.
1: Yıldır,
0: ya bu
1: 24
0: parti,
1: yıldır,
0: partileri bak kastetmiyorum.
1: 24 yıldır Türkiye'de hem yerel yönetimlerin büyük çoğunluğunu 2019'a kadar hem de devleti yönetenler AKP'nin seçilmişleri
0: ayrımı,
1: biliyorsunuz.
0: Parti ayrımı hiç yapmadan konuşuyorum.
1: Evet.
0: Genel hastalık.
1: Evet.
0: Genel sistematik bir şey. Niye Özgür Özel çok güzel bir şey söyledi? Hayır dedi. Biz belirlemeyeceğiz. Yöneticilerimizi üyelerimiz belirleyecek.
1: Evet.
0: Aha,
1: evet.
0: Rüşvet trafiği çöktü.
1: Evet.
0: Parası olan siyasette ön alır olayı bitti. Beklenen buydu. Halkın istediği, üyelerin istediği adaylar çıksın. Milletvekili olsun, belediye başkanı olsun, il başkanı olsun, ilçe başkanı olsun. Delegasyon, ya bu olsun. Delegeleri satın alıyorsunuz. Bu bir gerçek. Bu ya, suç mu suç? Ama rutinleşmiş bir alışkanlık haline gelmiş bir suç. Yani öyle öf ilk defa böyle bir şey yok. Bütün siyasi partilerde bu var. Şimdi efendim gelinen noktada şunu sormak istiyorum. Yeni parti çok büyük bir ivme kazandı. Sadece CHP efendime söyleyeyim. Sizin şahsınızla konuştunuz ama önce şuna cevap vermenizi istiyorum. Yani halkta bir karşılık buldu. Halkın kurduğu bir parti haline geldi. Bağışlar 200 milyonu geçti zannedersem. Devam ediyor süreç. Daha yeni başında. Yani adam cebindeki çocuk harçlığı verecek kadar, değil mi? Yani böyle bizi Kurtuluş Savaşı'na oradan oraya gelecek
1: evet,
0: de.
1: Evet.
0: Bana onu çağrışım yaptırdı. Kurtuluş Savaşı'nda o Pakistan'da vesaire kollelerin küpelerini. Böyle bir seferberlik var, dip dalgası var. Ama şimdi olmaz olmaz Türk siyasetinde fezlekeler geldi ve CHP zaten bugünden evet biz evet deriz diyor. Yargılansın herkes diyor.
1: Kemal
0: şimdi
1: Bey,
0: gözaltına alındı, tutuklandı genel başkan Özgür Özel ve bir grup işte Mahir Başarır gibi vesaire ki. Bu olacak. Yani bu yeni parti şimdi, hareketi sekteye uğrar mı, dağılır
1: bakın,
0: mı?
1: Bakın tam orada hemen
0: merak edilen aslında bu, biliyor musunuz?
1: Evet. Şimdi bu beklenmeyen bir şey değil. Yani AKP'nin bakış açısıyla siyaseti ve yargıyı bu hale getirdikten sonra son iki yıldır bilinçli ve planlı bir şekilde artık olmaz diye bir şey yok. Her şey olabilir diye düşünüyoruz. Ama bu milletin karşısında böyle kimse duramaz. Niye duramaz diyorum biliyor musunuz? Artık millet bıktı, usandı. Bu yeni parti niye bu ilgiyi, desteği görüyor? Niye dipten gelen bu dalga? Çünkü mazlumların, mağdurlarının sayısı o kadar çok arttı ki ve AKP'nin bu yaptığı işlerin, siyaseti, yargıyı da kullanarak yaptığı işlerin aslında inandırıcılığı kalmadı. Şimdi CHP'nin o zamanki CHP'nin adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili biliyorsunuz yolsuzluk bir sürü dava var. Biliyor, hala devam ediyor. İddianamesi yazılan var, yazılmayan. Şurada bu kadar para, burada bu kadar para. Daha ortada para falan yok bakın. O kadar büyük şeylerle geldi. Evet. Ortada para yok. 500 milyar doları, 500 milyarı geçen bir efendim yolsuzluk. Yahu belediyenin bütçesi o kadar değil. Yapılan işler o kadar değil. Yani aslında işte tam bunlar konuşurken bakın bugün bu terörsü Türkiye konusunun yasasının, çerçeve yasasının milletvekillerinin bilmediği, açıklamaktan nedense çekindikleri bu yasayı bu hafta gündeme getirecekleri biliniyordu. Bakın. Bugün günlerden çarşamba, pazartesi İşte meclis açıldı. Dün komisyona sevk edildi. Dün akşam hemen işte Veli Ağbaba'nın ağabeyi gözaltına alınıyor. İşte Sayın Özgür Özel'le bağlı.

0: altında olduğu ifade ediliyor, bir fezleke gönderiliyor bakanlıktan. Bakın, sizce yani böyle bir tesadüf olabilir mi? Terörsüz Türkiye konusunun gündemde olması gerekirken ülkenin
1: şimdi
0: 40 yıldır...
1: Yeni Parti bu konuda tavrını açıkladı mı?
0: Açıklıyor. Yeni Parti'nin yetkilileri de bilmiyor bakın. Hayır, grup başkan
1: bir kere Murat yasaya onay verecek mi?
0: Hayır, haberi yok ki. Neye onay verecek?
1: Evet, bugün haberi olacak ama yani.
0: Ama AKP'lilerin bile haberi yok. Bakın AKP'li meclisin milletvekilleri bile, AKP'li milletvekilleri bile boş şeye imza attırmışlar. Yani neye imza attıklarını bilmiyorlar. Abi önce atmışlar, sonra
1: doldurulmuş.
0: Verecekler ne oldu?
1: Ama bugün nihayetinde
0: yani herkes bilecek. Niye kaçırıyorsunuz milletten bunu? Evet. Yani koca meclisten, bu gazi meclisten neyi kaçırıyorsunuz? Evet. Demek ki vatandaşın, milletin kabul etmeyeceği bir şeyi yapmaya çalışıyorsunuz.
1: Evet, bugün
0: yani o niye açıkça söylemiyorsunuz? Evet, o... Ve insanlar sabahleyin uyanıyorlar veya akşamdan işte Özgür Özel'in dokunulmazlığı, işte efendim zincirleme, rüşvet falan filan. Yahu bul o zaman, ondan sonra konuş bu konuyu. Niye kaç gündür konuşmuyorsun da bugün gündeme getiriyorsun?
1: Evet, bugün çok önemli.
0: İnandırıcılığı yok bu işlerin Kemal
1: Bey.
0: Evet,
1: Sayın Yorgun, bugün çok önemli. Her şey şimdi ortaya çıkacak. Ne varsa çıkacak.
0: Evet, bizler tabii ki.
1: Öğreneceğiz.
0: Tabii ki.
1: Tabii siyasi iktidarın yargıyı kullanıyor şeklindeki bir ifadeniz olsun. Onu da düzelteyim. Bir iddia olarak kayıtlara geçsin. Şimdi evet. Ahmet Yorgun.
0: Baskı kuruluyor dedik. Kullanıyor baskı. Derken baskı kuruluyor.
1: O imaj veriliyor diyelim.
0: Tabii yani yargı mensupları üzerine baskı kuruluyor. Zorunlu
1: evet, yani
0: yapılıyor.
1: O hissiyat veriliyor. Şimdi Ahmet Yorgun, Mersin ve ülke siyasetinde önemli bir potre. Ve çok düzgün bir siyaset uslubu olan donanımlı bir isim. Yıllarca, yıllarca CHP'ye gönül vermiş ve CHP saflarında mücadele etmiş, adeta dağ taş gezerek savaşmış diyeceğim bir isim. Şimdi CHP'den korktunuz. Ya şimdi bir ayrılık, hüzün,
0: CHP'den yani evet, CHP'nin yani hüzün, ilkelerinden kopmadık.
1: Şimdi partiden korktunuz.
0: Dün Sayın Genel Başkan çok güzel bir şey söyledi. Butlancılardan dünya siyasi tarihinin duymadığı, Türkiye'de zaten duyulmayan bir
1: yani
0: kararla.
1: Ben sizin gibi mesela ben dün yine bir yerde bir CHP'li, eski CHP'liler, yani CHP'nin eski tüfekleri, yenileri de var tabii.
0: Evet.
1: Bir toplantı yaptı. Ben de oradaydım.
0: Evet.
1: Bir gazeteci olarak gözlemlemek açısından işte Hüseyin Çamak, Vahit Çekmez efendim gibi milletvekilleri orada Alpay Antmen'i görmedim yalnız.
0: Evet.
1: Birkaç tanesini de görmediklerim de var tabii. İşte Faruk Akar'dan tutun, işte ne bileyim Mehmet Saydam, genç bir isim siyasette.
0: Evet.
1: Eren vardı. Yine Eren Yücesoy.
0: CHP'nin eski yöneticilik yapmış.
1: Eski ve biraz da yeniden Cavidan Demirel evet. vardı. Evet. Ya böyle basından da önemli isimler vardı. Ahmet evet. Ünal'a gördüm.
0: Evet.
1: Nazmi Akdağ'ı gördüm. Yani önemli isimler de vardı basından. Şimdi siz yoktunuz. Ama isminiz orada devamlı da gezdi. Ahmet Yorgun neden yok? Neden yok?
0: Evet,
1: önce
0: evet.
1: buna bir açıklık getirelim. Sonra da sizinle devam edeceğim.
0: Yok, özel bir nedeni yok. Beni de arkadaşlar çağırdılar sağ olsunlar. Orada işte Yeni Parti'nin atanan il başkanı olarak atanan arkadaşımız da sanıyorum vardı.
1: Cengiz Göktaş'ta onun
0: bir danışma
1: zaten.
0: Toplantısı gibi yapıldı. Benim özel nedenlerden dolayı yani bir ailevi evet. Sağlık durumundan dolayı katılamadım. O saat uygun değildi. O toplantının benzerini zaten biz geçtiğimiz ay birkaç defa yapmıştık yine aynı yerde dostlarla. Yani gizli saklı bir şey değil bu. Zaten dünkü toplantıya işte gazeteci yani. Olarak sanıyorum size de bilgi verilmişti.
1: Evet, gerildi, gittim
0: yani ben bu süreçte bir görüş alışverişi gayet normal olması gereken bir şey. Daha geniş yapılabilir. Daha farklı kesimlerin görüşleri alınabilir. Çünkü Yeni Parti gerçekten Sayın Özgür Özel'in söylediği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş zamanından gelen o kuvayi milliye ruhuyla memlekete hizmet etmek isteyenlerin, Cumhuriyetimizin, demokrasimizin daha çok gelişmesini isteyenlerin aynı zamanda bugüne kadar hangi partiye oy verirse versin, işsizlerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin, mağduriyete uğramış herkesin mazlumların

0: Partisi olarak ortaya çıkan, yola çıkan bir görüntümüz var, inancımız var. Neden bu kadar destek görüyor zaten? O kadar çok ezilmiş insanımız var ki, bakın bu coğrafyada ve bugüne kadar hiçbir sorunu çözülmemiş. Bakın ezilmiş deyince unuttuk. Terörsüz Türkiye konusu dün Ankara'da şehit yakınlarımız ve gazilerimizin hakları ve hukukları için gösteri yaparken, seslerini duyurmaya çalışırken gündeme getiriliyor. O gündeme getiriliyor ama orada o gazilerimizin, şehit yakınlarımızın hakları mecliste görüşülecek diyor. Ama gördüğümüz, duyduğumuz kadarıyla şehit yakınlarının ve gazilerimizin 19 maddelik talepleri var. Ama iktidar ne yazık ki bunlardan sadece bir tanesini destekleyen bir yasayla oraya geliyor. Yani bir tarafta PKK terörü için ve tüm terör olaylarında şehit olmuş şehitlerimiz, canlarımız var. Onların hakları, hukuku var. Yerine getirilmeyen, verilmeyen hakları var. O yasa çıkmıyor, çıkarılamıyor. Ama bir taraftan da sözde Terörsüz Türkiye adı altında ne yapılmak istendiği gizlice meclisten onaylatılmaya çalışıyor Kemal Bey. İşte tüm bunlara karşı yeni parti her şeyin şeffaf, hesap verilebilir düzeyde olmasını istiyor. Bakın dün Sayın Özgür Özel orada yine herkesin gözünden kaçar bu tip durumlar. Ben hatırlatıyorum. Bizi izleyenler de lütfen takip etsinler bundan sonra. Bir örnek verdi. Geçtiğimiz günlerde siyaseti bırakan Ahmet Davutoğlu'nun, Sayın Davutoğlu'nun başbakan olduğu dönemde siyasi etik yasası çıkarılması için görüşmeler yapılıyor. Siyasi etik yasası çıkarılması için görüşmeler yapılıyor. O zamanki CHP'nin yöneticileri Sayın Özgür Özel de destekliyor. Yapısı grup başkan vekili olarak katkı vermeye çalışıyorlar. O siyasi etik yasası çıkarılınca ne olacak? Avrupa Birliği'nin de vizesiz dolaşım hakkı sağlayacak Türk vatandaşları. Avrupa'nın koşulu. Bunu çıkarın, vizesiz size dolaşım hakkı vereceğiz deniyor. Şu anda kuyruklarda vize randevusu bile alamayan bir topluma o zaman böyle bir koşul getiriliyor. Davutoğlu da olur diyor tabii. Bunu AKP'nin diğer yöneticilerine sunuyorlar. AKP'nin yöneticileri diyor ki, Sayın Özgür Özel ifade ediyor, dün hatırlattı, ben de hatırlıyorum o günleri. Bunu AKP çevreleri de çok iyi bilirler. Diyorlar ki ya bu yasayı çıkarırsanız AKP'de biz yönetici, ilçe başkanı, il başkanı falan bulamayız. Nedir o siyasi etik yasası Kemal Bey? İşte bugünlerde çok hani iddia edilen, konuşulan rüşvet, yolsuzluk.
1: Evet.
0: Belki seçim zamanlarında herkesin yaptığı, yapmaya çalıştığı, yani dayanışma içinde. Şimdi ben adayım, siz de benim arkadaşımsınız, katkı veriyorsunuz. Yani bunun adı rüşvet değil. Ama o siyasi etik yasası çıkarılsa biz bugün de savunuyoruz. Ben eskiden beri savunuyorum. Bakın ben hiçbir yere seçilmediğim halde bir dernek yöneticisiyim. Büyük, ciddi bir derneğin yöneticisiyim. Ama daha dernek yöneticisi olmadan önce bizde bile varlığın, evet, neyin varsa
1: mal beyanı.
0: Siz söyleyin adını, mal beyanı isteniyor, veriliyor. Ama ne oluyor bu? Kapalı zarfta veriyorsun. Bunu halka açmak lazım.
1: Evet.
0: Ahmet Yorgun milletvekili mi olacak kardeşim? Kemal İstek belediye başkanı mı olacak? Olmadan önce verecek, bunu yayınlayacak.
1: Evet.
0: İşte siyasi etik
1: bu. Bu basın mensuplarda da var. Bunu bizden de alıyorlar.
0: Alıyorlar ama nerede? Kapalı zarf içinde alıyor. Kimse açmıyor. Açıyor mu? Açmıyordur. Kimse görüyor mu? Görmüyordur. Şimdi işte
1: bizim siyasi şey olmadığı etik için
0: zaten bir hareket yok diyorsun.
1: Yok, hareket yok. Hiçbir şey yok ki zaten.
0: Evet.
1: Yani ben işte onu yazıyorum zaten. Siyasi kaydeder bir
0: siyasi etik yasası diye çıkarılsa, işte o siyasetin finansmanı olayı var ya. Bu kim aday oldu, nasıl aday oldu, bu niye aday yapıldı, bu aday yapılırken para mı aldı, para mı verdi konusu herkes için geçerli olur ve siyasete olan güven o zaman artmaya başlar. Ama şimdi sen bunu çıkartmazsan, engellersen, ondan sonra efendim belediye başkanları şu işlemi yanlış yapmış, bu işlemi öyle yapmış. Şimdi organize şirketler çıkıyor, işte adı geçen Aziz İhsan Aktaş dediğin adam örgütü kurmuş. 20 yıl önce Diyarbakır'da okul kantininde çaycılık yaparken şimdi tüm Türkiye'deki AKP'li özellikle belediyelere bile devlet iş yapar hale gelmiş. Devletin her kurumuna iş yapar hale belediyelerde gelmiş. Bu kadar büyük organizeler yapılıyor ise, paranın bu kadar milyarların döndüğü bir yerde ister istemez bulursun bir şeyler yani. Oluyor zaten. Olmaz demiyoruz. Oluyordur. Ama bunu önceden olmasını engelleyeceksin. Sen şimdi şuna benzer bu. Halkın sağlığıyla ilgili hiçbir önlem almayacaksın. Bulaşıcı hastalıklar kol gezecek. Efendim ondan sonra niye kanser oldun? Niye efendim işte şu salgın hastalık ortaya çıktı? Evet. Çıkar tabii. Yani toplum çürümüş. Toplum büyük bir bölümü açlıkla uğraşıyor. İşsizlikle uğraşıyor. Evine ekmek götürmeye çalışıyor. Belli bir kesim onu sömürüyor. Sen bunu denetlemiyorsun. O mekanizmaları kurmuyorsun iktidar olarak. Evet. Bunu söyleyenlere de baskı kuruyorsun sesini çıkarma diye. Vatandaşın sesini duyuramazsa ne olacak? Yasada çıkmıyor. Birileri nemalanıyor.
1: Bu yeni parti,
0: bu dünyanın gerçekten her tarafında böyle bu. Yeni parti tüm bunlara karşı
1: o üyelerle
0: sesini
1: seçim,
0: çıkartmak üzere.
1: Yani üyelerle kuruluyor. Seçim olayı var ya, çok çok çok önemli. O rüşvet trafikleri, işte adam kayırma, yok genel merkez üzerinde değil mi? Yani kulisler falan, hep bunları sildi.
0: Halka yaptı. Soracağız. Üye olan herkes
1: harika.
0: Soracak.
1: Peki ben şunu merak ediyorum.
0: Evet.
1: Şimdi CHP'den kopan değil mi? Yani orada yeni partiler CHP'den koptular. Ya ideoloji aynı ideoloji. Yaklaşımlar aynı. O belli zaten.
0: Anlayış farkı yöneticilerin.
1: Ama şimdi 4 Eylül'ü birleştirme diye bir şey var siyasette. Mesela bunu Özal başardı.
0: Evet.
1: Mesela AK Parti'de bir kısım başardı. Yani iktidara gelebilmek için farklı siyasi partileri de o düşünceleri de bünyeye almak gerekiyor. Şimdi yeni partinin stratejisi nedir? İdeolojik farklılığı CHP ile arasındaki olacak mıdır? Ve yani sadece biz yeni partide bugün olduğu gibi CHP'lileri mi göreceğiz?
0: Hayır.
1: Yoksa farklı siyasi görüşte olan kesimler de oraya geçecek.
0: Kemal Bey zaten
1: Doğu ve Güneydoğu İç Anadolu bölgesinde durum nedir?
0: Bakın bugüne
1: şöyle
0: kadar
1: toparlayıcı
0: bugüne
1: bir,
0: kadar evet. Bugüne kadar zaten Cumhuriyet Halk Partisi iyi yönetilmediği için, yönetilemediği için, yani bu 12 Eylül sonrasında özellikle iyi yönetilemediği için bugüne kadar iktidar olamadı. Evet. İktidar olamadığı için de iktidar olanlar tarafından yönetilmeye veya ayrıştırılmaya çalışıldı. Şimdi toplumun, ben hiçbir zaman vatandaşlarımıza kızmadım, küsmedim, kızmam. Onun için zaten hala siyaset yapıyorum. Ama toplumda da, toplumun her kesiminde bugüne kadar kime oy verirse versin, ister deme versin, ister AKP'ye versin, ister MHP'ye versin, işte son 5-6 yıldır İyi Parti'ye versin, Zafer Partisi'ne versin, ister İşçi Partisi'ne versin, kime verirse versin. Bizim insanımız aslında şunu istiyor. Bakın bizim insanımız bu tüm ahlaki etik kurallara, kuralların yok görünmemesine rağmen, bu kuralların çiğnenmesine rağmen aslında şeffaf, açık bir demokrasi istiyor. Bakın bizim cumhuriyetimizin bize kazandırdığı en büyük özellik şu. Her şeye rağmen biz demokrasiyle yönetilmek istiyoruz. Milletin dediği olsun istiyoruz. Bu coğrafyada yaşayan insanların dediği, insanlar şunu önce istiyor. Ya kardeşim, ben insan olarak iyi yaşamak istiyorum. Çocuğumu eğitmek istiyorum. Hastalıkla boğuşmak istemiyorum. Devlet bana baksın. Devletin 2-3 büyük özelliği var biliyorsunuz zaten. Vatandaşın barınma sorununu çözeceksin. Vatandaşını eğiteceksin. Vatandaşını sağlıklı hale getireceksin. Sağlık nasıl olur? İyi besleneceksin. Sağlıklı besleneceksin. Çoluk çocuk, doğan bebek iyi beslenecek ki, sağlıklı koşullarda büyüyecek ki beyni gelişsin. Çevresine faydası olsun, vatanına faydası olsun. Şimdi dolayısıyla Yeni Parti'nin en büyük özelliği şu. Bakın şöyle diyoruz zaten. Çalışan işçinin de yeni partisi. İşçi daha önce X partiye oy verebilir. Ama onun da biz yeni partisiyiz. Çünkü o bugüne kadar oy verdiği partisi sorununu çözmedi. Emeklinin de yeni partisiyiz.

0: Emeklinin, yeni partisiz emeklilerin büyük çoğunluğunun iktidara oy verdiğini biliyoruz. Her ne kadar bizim gibi insanlar emeklilerin hakkını, hukukunu savunsa da düne kadar emeklilerin yarıya yakınsından çoğu yine bu iktidara oy veriyor. Şu veya bu şekilde. Onların da yeni partisiyiz. Onlar da artık bugüne kadar hangi partiye oy verdiyse bugün yeni partiye oy verecekler. Gençler, gençlerin zaten yeni partisiyiz. Bugün kendini genç olarak gören, evet, yani 30-35 yaşın altındaki tüm çocuklar, tüm gençler bugüne kadar zaten AKP'yi biliyor siyasi parti olarak. Doğru mu? Çünkü 25 yıldır onlar yönetiyor. 35 yaşındaki çocuklar da daha işte 7 yaşından bu yana akılları eriyor ve AKP'yi biliyor. Onların yeni partisiyiz. Aileleri bugüne kadar başka partiye oy verdiyse bundan sonra yeni partiye oy verecekler. Kadınlarımız, kadınlarımızın yeni partisiyiz. Yani
1: tüm Türkiye'nin yeni partisi.
0: Yeni parti, hepsini oyuna yeni talip. Parti. Çünkü bu coğrafyada yaşayan insanlarımız %5-6 dolayındaki Cumhuriyete düşman kesim. Bunları biliyoruz. Kimse. Cumhuriyete düşman kesim. %5-6 dolayındaki etnikçi politika yapanlar. Türkiye'nin birliğinden, bu coğrafyanın bütünlüğünden ve bu devletin üniter yapının yapıya karşı olan %5, yani toplam bunları toplasan çarpsan aslında %15'i bulmaz. Bak bu %15 aslında cumhuriyeti ve demokrasiyi istemiyor. Bu %85 bu cumhuriyetin kuruluş felsefesine, evet, cumhuriyete inanıyor, demokrasiye inanıyor. Daha iyi yaşamak istiyor. Daha çağdaş yaşamak istiyor. İstediği gibi de inanabilir, inanıyor. Onu biliyor aslında. Yeter ki siyasetçiler insanlarımızın inancını sömürmesin. İşte yeni parti bu %85'in oyuna talep ediyor. Evet. Onların sorunlarını çözecek, onları istiyor. O %85 gidecek, oyunu ilk seçimde yeni partiye verecek ve bu sorunlarımızı en kısa sürede hep beraber çözeceğiz. Yeter ki devletin bütünlüğünden, üniter yapıdan, Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısından, çağdaş, laik yapısından uzaklaşmayalım. Uzaklaşmak isteyenlere karşı duralım. Yeni partinin en büyük özelliği budur. Herkesi kucaklamaya hazır bir yapımız var. Şeffaf bir anlayışla gideceğiz ve vatandaş, üye olanlar belediye başkanlığı da seçecek, milletvekilini de seçecek, ilçe başkanlığı da seçecek, genel başkanlığı da bu partiye üye olanlar seçecek. Dolayısıyla geçmişe bir sünger çekmiyoruz, oradan ders alıyoruz. Hataları kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Çünkü birbirimizi denetleyeceğiz, birbirimizi kontrol edeceğiz ve Mustafa Kemal Atatürk'ün o müreffeh batının da ötesindeki çağdaş düzene bu ülkeyi kavuşturacağız. Kardeşçe barış içinde diyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Yorgun. Evet sayın izleyiciler, Mersin siyasetinde çok önemli bir isim Ahmet Yorgun ve gelinen noktada bilgi donanımı çok yüksek, hitabet sanatı noktasına da çok siyasetçiye örnek verecek olan bir isim. Onu sizlerle yine stüdyomuzda buluşturduk. Haber merkezinden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.
2: Ve haber merkezi sona erdi.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan katı atık düzenli depolama tesisleri sayesinde hem iklim kriziyle mücadele ediyor hem de bu tesislerde katı atıklardan ürettiği elektrik sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi katı atık düzenli depolama tesislerinde 2025 yılı boyunca 125 bin hanenin aydınlatma enerjisine eşdeğer elektrik enerjisi üretti. Veski Genel Müdürlüğü kent genelinde yağışlı havalarda yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçmek amacıyla yağmur suyu altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapımı devam eden yatırımlar kapsamında Akdeniz, Soroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinin muhtelif mahallelerinde farklı çaplarda toplam 6400 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirilecek. Ayrıca 200 adet yağmur suyu mazgalı inşa edilerek yağmur sularının daha etkin şekilde toplanması sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapılarını aralıyor. Büyükşehir'in bu hizmetinden yararlanmak isteyen kadınlar Ali 185 Teksin üzerinden randevu oluşturabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Mercek'te sürdürdüğü ücretsiz Hello Mersin yaz okulu, ortaokul ve lise öğrencilerine İngilizceyi oyun, etkinlik ve konuşma pratikleriyle öğrenme fırsatı sunuyor. Ücretsiz olarak düzenlenen yaz okulundan yaklaşık 250 öğrencim günlük hayatta İngilizceyi daha etkili ve özgüvenli kullanabilmek için eğitim alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nin çocukların bilimsel gözlem becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları aralıksız şekilde sürüyor. Gökyüzü hepimizin, bilim her yerde sloganıyla yola çıkan Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi tarafından Tarsus Kültür Park'ın doğal ortamında düzenlenen programda teleskopla güneş gözlemi ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaz akşamlarına müzik ve eğlence katan Yaz Dostum konserlerinin adresin bu kez Erdemli'nin Tömük Mahallesi oldu. Öner sitesi önünde gerçekleşen etkinlikte DJ Emrah'ın enerjik performansıyla coşku dolu anlar yaşayan vatandaşlar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla da doyasıya eğlendi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax.

mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Haberler.
1: Yüksek Askeri Şura kararları resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 19 general, 6 amiral ve 69 albay bir üst rütbeye terfi edildi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenleme tamamlandı. Teklif bugün meclis başkanlığına sunulacak. Yeni partinin kuruluşu yerel yönetimlerde de değişikliklere neden oldu. 2024 seçimlerinde CHP'den seçilen birçok belediye başkanı partisinden istifa ederek yeni partiye katılma kararı aldı. Edirne ve Bursa'daysa hiçbir CHP'li belediye kalmadı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yeni parti genel başkanı Özgür Özel ve Malatya milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık iki isim hakkında dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenerek Adalet Bakanlığı'na gönderildiğini duyurdu. Gazeteci Tahir Sarıkaya, gazeteci Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Sarıkaya, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince şantaj suçundan tutuklandı. Mecliste 3 yıllık yasama döneminin ardından Mersin milletvekillerinin verdiği yazılı soru önergelerine ilişkin veriler ortaya çıktı. Mersin'e dair konular 168 kez meclis gündemine taşındı. Kentle ilgili en fazla yazılı soru önergesini 50 önergeyle Deva Partisi Mersin milletvekili Mehmet Emin Ekmen sunarken, onu 28 önergeyle DEM Parti Mersin milletvekili Perihan Koca ve 27 önergeyle CHP Mersin milletvekili Gülcan Kış izledi. Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Üsteğmen Sedat Ahmet Yılmaz ilçedeki görevine başladı. Yılmaz, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, suçların önlenmesi ve kamu düzeninin devamı için tüm personelle birlikte özveriyle çalışacaklarını ifade etti. Öte yandan Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Yusuf Batkı getirildi. Batkı, Bozyazı'da eğitimin daha ileriye taşınması için tüm kurumlar ve eğitim paydaşlarıyla uyum içinde çalışacaklarını ifade etti. Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bir muhtar uğradığı saldırı sonucu yaralandı. Gözaltına alınan şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin badminton takımları Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton 2. etap 1. grup müsabakalarında başarılı sonuçlara imza attı. Erkek takımı grubunu zirvede tamamlarken kız takımı 2. sırayı elde etti. Bu derecelerle her iki ekip de 24-29 Ağustos tarihlerinde Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenecek Ana Lig Badminton finallerine katılma hakkı kazandı. Mersinli judocular Anadolu Yıldızlar Ligi 2. etap judo yarı final müsabakalarında elde ettikleri derecelerle finale yükseldi. Erkek takımı organizasyonu 3.

0: kız takımı ise 4. sırada tamamlayarak 13-14 Ağustos tarihlerinde Muğla'da yapılacak ana lig judo final etabında mücadele etme hakkı kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Mersin İdman Yurdu kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Kırmızı lacivertli kulüp dış transferde sol kanat oyuncusu Mesih Kayabaş ve kaleci Emirhan Özçelik'i kadrosuna kattı. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla.
3: Tıkla, ister uğra.
4: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklar.

0: çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434-33.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Takvimler 5 Ağustos 2026'yı gösterirken Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura üyeleri kritik toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Siyasette hareketlilik devam ederken yeni parti ilk açık Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısını gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 3 yıl aradan sonra grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Enerji alanında yeni hedefler açıklanırken Mersin'de sıcak hava etkisini arttırdı. Kentte termometreler 35 dereceyi gösterdi. Yerel gündemde ise elektrik kesintileri, yangınlar ve trafik olayları öne çıktı. Türkiye ve dünyadan tüm gelişmelerle başlıyoruz. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura üyeleri toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzalayarak yaş toplantısının ülke ve Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlı olması temellisinde bulundu.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura üyeleri toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

0: Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı.
1: Aziz Atatürk, 2026 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurlarınızdayız. Bölgemizde

0: çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir. Ruhun şad olsun.
1: Öğrenmek için söylüyorum Cumhurbaşkanım. Amin.
2: Erdoğan, Yüksek Askeri Şura toplantısının ülke ve Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlı olmasını dileyerek şehitleri rahmetle andı.
0: Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurlarınızdayız. Zat-ı Alinizle birlikte Malazgirt zaferimizden bu yana yaklaşık 1000 yıldır vatanımız olan bu topraklarda şanlı bayrağımızın gururla dalgalanması ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz.
2: Yüksek Askeri Şura toplantısı daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. 25 general ve amiral bir üst rütbeye yükselirken 69 albay general ve amiralliğe terfi etti. Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Yüksek Askeri Şura kararıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına karar verildi.
3: Yeni Parti ilk açık grup toplantısını gerçekleştirdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk açık Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yeni örgütlenme modelini açıkladı. Özel, parti yönetiminde mahalle ve ilçe meclislerinin belirleyici olacağını, yöneticilerin ise üyelerin doğrudan oylarıyla seçileceğini söyledi.
2: Yeni Parti ilk açık grup toplantısını yaptı. Özgür Özel, yeni partinin ilk açık meclis grup toplantısında partinin yeni örgütlenme modelini tanıttı.
4: Yeni partinin bundan sonraki yürüyüşünde kurduran millete, adını koyan millete, bütçesini veren millete karşı tam sorumluluk vardır, tam hesap verme vardır.
2: Parti yönetiminde mahalle ve ilçe meclislerinin belirleyici olacağını söyleyen Özel, yöneticilerin üyelerin doğrudan oyuyla seçileceğini açıkladı.
4: Üye sayısı, nüfusu ve imkanları müsait olan tüm mahallelerimizde mahalle meclislerinin esas olduğu yeni bir örgütlenme modelini kuruyoruz. İstisnasız olarak örgütlendiğimiz tüm ilçelerde temel siyaset organı artık ilçe yönetimi, ilçe yönetim kurulu, ilçe başkanı değil, sizlerin, üyelerin oluşturduğu ilçe meclisleridir.
2: Konuşmasında yeni partiyi kontrollü muhalefet anlayışını reddeden bir siyasi hareket olarak nitelendiren Özel, delege sisteminin ise yalnızca yasal zorunluluk kapsamında sürdürüleceğini ifade etti.
4: Siyasi partileri içine kapatan, bazen parti içi iktidar hedefiyle partiyi gerçek iktidar hedefinden uzaklaştıran delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz. Artık delegelik siyasi partiler kanununun gereğini yerine getirmek için teknik bir görev olarak kalacak. Yeni partimizde her bir üye ilçe başkanını, il başkanını ve genel başkanı doğrudan seçecektir.
2: Özel ayrıca herhangi bir istifa çağrısı yapmadıklarını ancak 700 bine aşkın istifadan haberdar olduklarını söyledi.
4: Şimdiye kadar hiçbir istifa çağrısı yapmadık. Ama 700 bini aşan istifalardan haberdarız. İstifa etmeyin dediğimiz belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin siz oradayken burada nasıl duralım diyerek nasıl harekete geçtiklerini gördük. Şimdi artık vakittir. Tüm geçmişte birlikte üye olmaktan onur ve gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza, bu yeni nesil siyasete, yeni partiye yaptığımız davetle birlikte şöyle sesleniyorum. Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl aradan sonra partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi yeniden huzurlu ve aydınlık bir ülke haline getirileceklerini söyledi.
2: Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 3 yıl aradan sonra CHP'nin meclis grup toplantısında yeniden kürsüye çıktı. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kılıçdaroğlu konuşmasında kararlı mesajlar verdi.
5: Bunlar ne diyorlardı? Faiz haramdır değil mi? Nasıl oluyor da dünyanın en yüksek faizini veriyorsun? Senin verdiğin faiz helal oluyor da başkasının verdiği faiz mi haram oluyor? Faiz faizdir ya. Haramsa haramdır. Helalse helaldir. Haram diyen sensin. Dünyanın en yüksek faizini bakın. Arjantin'den sonra dünyanın en yüksek faizini veren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir.
2: Bu Kemal hiçbir gücün karşısında boyun eğmez. Biz yalnızca haklının ve hakkını arayanların önünde saygıyla eğiliriz. Güce değil, adalete bağlıyız ifadelerini kullandı.
5: Biz CHP'liyiz. Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Biz üretenin yanındayız, üretenin. Biz alın teri dökenlerin yanındayız. Biz sanayicinin yanındayız. Biz esnafın yanındayız. Biz çiftçinin yanındayız. Biz ihraca, zor koşullarda ihracat yapıp ülkesine döviz getiren ihracatçının yanındayız. Biz Karadeniz'de fındık üreticisinin, Rize'de çay üreticisinin yanındayız. Tarlasında karpuz üretenin yanındayız. Şeker pancarı üretenin yanındayız. Biz kim üretiyorsa, alın teri döküyorsa onların tamamının benim başımın üstünde yeri vardır. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Siz üretin. Dertlerinizi biliyorum. Sıkıntılarınızı biliyorum. Ama sizin dertlerinizi Bay Kemal her yerde, her ortamda dillendirecek. Bundan hiç endişe etmeyin.
6: Büşra Değer'le Ajanda reklamlardan sonra devam edecek.
7: Reklam tanıtır. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
8: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
8: Burada her şey istediğiniz gibi.
7: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
8: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
9: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
10: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
11: SML Restoran ve Catering.
12: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
11: 0533 974 4590.
12: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
11: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Büşra Değerli Ajanda devam ediyor.
5: Antrenmanımızı bitiriyoruz sabahın serinliğinde. Sabahları yaklaşık 25 ila 30 derece oluyor. Hani gayet serin oluyor, nem olmuyor. Bu yüzden sabahı kullanarak hızlı bir şekilde antrenmanlarımızı yapmaya çalışıyoruz.
6: Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının ise 31 dereceye ulaştığı kentte birçok kişi sabahın ilk ışıklarıyla birlikte denize girip spor yapmayı tercih ediyor.
7: Yani her gün sabah saat 4.30-5 gibi geliyoruz sahile. Bazen yüzme, bazen bisiklet yüzme, bazen üçünü bir arada bisiklet, koşu ve yüzmeyi yapıyoruz. Sabahın o saatlerindeki verimli havayı alıp vücuda en faydalı olan zaman. Yani biz kışında yüzdüğümüz için şu an denizde çok sıcak geliyor. Normalde biz yıl olarak yüzeriz ama şu anda gerçekten deniz çok sıcak. Ama bütün arkadaşlara tavsiye ediyorum. Özellikle sabah saatlerinde denize girmelerini özellikle tavsiye ediyorum. Yani.
6: Bölgede sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.
8: Ve Mersin'den devam ediyoruz. Mersin'de işletme sahipleri elektrik kesintilerine tepkili. Adnan Menderes sahil yolu Babil Kavşağı çevresinde bulunan işletme sahipleri yaklaşık 15 gündür yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle mağdur olduklarını söyledi.
6: Adnan Menderes sahil yolu Babil Kavşağı'nda bulunan işletme sahipleri gerçekleşen elektrik kesintileri yüzünden şikayetçi.
9: Elektrikle ilgili son 15-20 gündür yaşanan sıkıntılar artık ayyuka çıktı. Her gün saat 2-3'ten sonra elektrik kesintisi, bu 3-4 saat sürüyor. Dolayısıyla akşamüstü zaten iş hareketinin başlayacağı zaman o saatlerde bütün cihazlarımızda sorun yaşıyoruz. Bunun da temelinde elektriklerin gidip gelmesi var. Yetkili bölümleri, kısımları, insanları aradığımızda da elektriğin özelleştirme olduğu, o konuda bir şey yapamayacaklarını söylüyor. Sonuçta yaz ayına gelindiğinde ülkede ve şehrimizde kullanılacak elektrik sarfiyat yüklenmesi bellidir. Bununla ilgili planlama yapılmalı, bununla ilgili çalışma yapılmalı. İnsanlar, vatandaş, esnaflar mağdur edilmemeli. Bu her sene, her zaman yaşadığımız sorunlar. Yani bu işler artık son bulmalı. Hangi çağda yaşıyoruz, hangi devirde yaşıyoruz, elektrik kesintisi, su kesintisini konuşmak yanlıştan başka bir şey, saçmalıktan başka bir şey değil.
6: 15 gündür Adnan Menderes sahil yolu Babil Kavşağı bölgesinde yaşanan elektrik kesintileri yüzünden civarda bulunan işletme sahipleri bu durumdan şikayetçi olduklarını ifade etti.
10: Geçtiğimiz günlerde olsun, önceki yaz aylarında da olsun, yaz aylarında özellikle elektrik tüketiminin daha fazla olmasından kaynaklı olarak elektrik sıkıntısı çok sıklıkla yaşıyoruz ve bu bizi hem kötü yanda etkilemekte. Aynı zamanda bu tür şeyler işletme açısından, hizmet açısından, müşterilerimiz açısından, Mersin halkı olarak aslında genel olarak çok kötü yanda etkiliyor.
6: İşletme sahipleri sorunlarına çözüm bekliyor.

0: Mersin'de boğazına lokma kaçan bir vatandaş arkadaşının yaptığı hemlik manevrasıyla kurtarıldı.
1: Mersin'de restoranda yemek yerken soluk borusuna lokma kaçan vatandaş arkadaşının soğukkanlı müdahalesi sayesinde hayata tutundu. Yenişehir ilçesindeki restoranda yemek yiyen vatandaş lokmanın soluk borusuna kaçması üzerine nefes almakta zorlandı. Konuşamayan vatandaş eliyle boğazını işaret ederek çevresindekilerden yardım istedi. Başarılı müdahale sonrası boğazındaki lokma çıkan vatandaş yeniden nefes almaya başladı. Panik dolu anlar restoranın güvenlik kamerasına da yansıdı.

0: Mersin'in Silifke ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
1: Kargıcak yol üzerinde daha yangın yeni başlıyor. Abi su yok mu, su? Abi bunu söndürmemiz lazım. Neciyle söndüreceğiz bilmiyorum ya. Daha yeni başlamış. Ekip gönderiyoruz da ekip gelesi ya da TNR varır bu.
2: Ya işte başkası
1: var belki. Ya ne yapabiliriz bilmiyorum ki.
3: Silifke Mut ilçesi yolunda Kargıcak mevkiinde yol kenarında otluk alanda yangın çıktı.
1: Yok, şunu söndürsem bitecek. Abi tüp yok mu, tüp? Araçların hiç umurumda değil.
3: Alınan bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda yangın başladı. Yoldan geçenler yangını fark ederek orman ekiplerine bildirdi.
4: Alttan giriş.
5: Üstü alttan var mı giriş?
6: Yok. Giremez.
3: Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde bölgeye hazırda bekleyen helikopterle arazöz sevk edildi.
1: Yangını söndüremediler. Hala alevleniyor jandarmalar falan.
7: Komutanım geçebilir miyiz? Gidelim mi?
8: Bravo, bravo.
3: Yangın söndürme helikopteri havadan 4 arazöz, 1 itfaiye aracı ve 4 su tankıyla karadan müdahale eden ekipler ormana doğru giden alevlerin önünü kesti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
0: Hatay'ın Defne ilçesinde kum yüklü kamyonun geri kayarak apartman bahçesine uçtuğu kazada 65 yaşındaki sakine Altın Öz hayatını kaybetti.
3: Hatay'da yokuşu çıkamayan kum yüklü kamyonun apartman bahçesine uçtuğu kazada incir toplayan 65 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Defne ilçesinde kontrolden çıkan kamyon geri geri kayarak apartmanın bahçesine savruldu. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde kamyonun yokuşu çıkamayarak geri kaydığı ve bahçeye uçtuğu anlar yer aldı.
9: Burada annem incir toplarken kamyon yokuş çıkarken çıkamamış, geri kaymış, tekerleri kapak zaten. O yüzden geri kaydı, annemin üzerine geldi. Kayıyor, annemin üzerine geliyor, alt taraftaki yola düşüyor, annemin üzerine. Annem vefat etti. Annem 65 yaşında, 10 kardeşiz biz. Torunları var annemin, burada torunlar o top oynuyor. Yani o çocukların üzerine de gelebilirdi, bunun hesabını kim verecek?
3: Kazanın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alınırken hayatını kaybeden kadının yakınları bölgede benzer kazaların yaşanmaması için yokuşta gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını istedi.
0: Adana'nın Kozan ilçesinde trafik denetimlerinden kaçmak isteyen motosiklet sürücülerinin kurduğu WhatsApp grubu ortaya çıktı. Yaklaşık 350 kişinin yer aldığı grupta polis uygulama noktaları, ekip araçları ve görevli polisleri

0: fotoğrafları paylaşıldı. Yazışmalarda polis ekiplerine yönelik hakaret içerikli ifadelerin de bulunduğu sürücülerin denetimlerden kaçmak için birbirini uyardığı belirlendi.
1: Adana'nın Kozan ilçesinde trafik denetimlerinden kaçmak isteyen bazı motosiklet sürücülerinin kurduğu WhatsApp grubu dikkat çekti. Yaklaşık 350 kişinin bulunduğu

araç plakalarının paylaşıldığı ve sürücülerin denetimlerden kaçmak için birbirlerini uyardıkları belirlendi. Farklı illerde benzer gruplara yönelik operasyon haberlerinin paylaşılmasının ardından bazı üyelerin gruba yeni kişi alınmaması yönünde uyarılarda bulunduğu, bazı üyelerin ise yakalanmadıktan sonra sıkıntı çıkmaz şeklinde mesajlar yazdığı görüldü. Hatay'da kum yüklü kamyonun altında kalan 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kocaeli'nde derede mahsur kalan kedi itfaiyenin uzattığı merdivenle kurtuldu.

Meksika'da fırtına sırasında Luna Park'taki salıncakta mahsur kalanlar zor anlar yaşadı. Londra'da hırsızlar ATM'yi çalmak için ilginç bir yönteme başvurdu.

0: Tayland'da oynanan bir futbol maçında sahaya yıldırım düştü. Faciada 27 yaşındaki bir futbolcu hayatını kaybederken 9 futbolcu ise yaralandı.
1: Tayland'da oynanan futbol maçına yıldırım düştü. Faciada bir futbolcu hayatını kaybetti, 9 futbolcu yaralandı. Narathiwat eyaletinde yoğun yağış altında devam eden karşılaşma sırasında

0: yıldırım sahanın orta bölümüne isabet etti. Yıldırımın düşmesiyle çok sayıda futbolcu yere yığılırken ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından sahada yapıldı. FC Yala forması giyen 27 yaşındaki Sofvan Avaya kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 9 futbolcununsa tedavi altına alındığı öğrenildi.
1: Gazze'de İsrail saldırılarında yaşamını yitiren 112 kişi için toplu cenaze töreni düzenlendi.
0: Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Hassayna ve Ebu Şeria ailelerinden 112 kişi için toplu cenaze töreni düzenlendi. Filistin bayrağına sarılan cenazeler Gazze kentinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Yetkililer cenazelerin saldırılar ve yıkım nedeniyle uzun süre ulaşılamayan tek bir noktadan çıkarıldığını açıkladı. Aile adına konuşan Muhammed El Hassayna, Ebu Şeria yaşananları Filistin tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir trajedi olarak nitelendirdi. Aile fertlerinin 22 Kasım 2023'te Gazze'nin Sabra mahallesinde sivillerin sığındığı yerleşim bloğuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini söyledi. Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bini aştı. Hassayna ve Ebu Şeria ailelerinden bugüne kadar 267 kişinin toprağa verildiği, 41 kişidense haber alınamadığı belirtildi.

0: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresine geniş çaplı saldırı düzenledi. Balistik füze ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti.
1: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef alan geniş çaplı bir saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılarda Kiev bölgesindeki 7 nokta vuruldu. Saldırıların ardından depo ve çeşitli tesislerde yangın çıktı. Kiev askeri yönetimi başkentte hava saldırısı alarmının 1 saatten fazla sürdüğünü açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı ise hedef alınan noktaların askeri amaçlarla kullanılan lojistik merkezleri ve tedarik noktaları olduğunu öne sürdü.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: Ve bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Büşra Değerli Ajanda sona erdi. Sun FM.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
11: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan katı atık düzenli depolama tesisleri sayesinde hem iklim kriziyle mücadele ediyor hem de bu tesislerde katı atıklardan ürettiği elektrik sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi katı atık düzenli depolama tesislerinde 2025 yılı boyunca 125 bin hanenin aydınlatma enerjisine eşdeğer elektrik enerjisi üretti. Meski Genel Müdürlüğü kent genelinde yağışlı havalarda yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçmek amacıyla yağmur suyu altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapımı devam eden yatırımlar kapsamında Akdeniz, Soroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinin muhtelif mahallelerinde farklı çaplarda toplam 6400 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirilecek. Ayrıca 200 adet yağmur suyu mazgalı inşa edilerek yağmur sularının daha etkin şekilde toplanması sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapılarını aralıyor. Büyükşehir'in bu hizmetinden yararlanmak isteyen kadınlar Ali 185 Teksin üzerinden randevu oluşturabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Mercek'te sürdürdüğü ücretsiz Hello Mersin yaz okulu, ortaokul ve lise öğrencilerine İngilizceyi oyun, etkinlik ve konuşma pratikleriyle öğrenme fırsatı sunuyor. Ücretsiz olarak düzenlenen yaz okulundan yaklaşık 250 öğrencim günlük hayatta İngilizceyi daha etkili ve özgüvenli kullanabilmek için eğitim alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nin çocukların bilimsel gözlem becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları aralıksız şekilde sürüyor. Gökyüzü hepimizin, bilim her yerde sloganıyla yola çıkan Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi tarafından Tarsus Kültür Park'ın doğal ortamında düzenlenen programda teleskopla güneş gözlemi ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaz akşamlarına müzik ve eğlence katan Yaz Dostum konserlerinin adresin bu kez Erdemli'nin Tömük Mahallesi oldu. Öner sitesi önünde gerçekleşen etkinlikte DJ Emrah'ın enerjik performansıyla coşku dolu anlar yaşayan vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla da doyasıya eğlendi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
7: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
8: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır.
9: İşler akarken sen de rahat et diye Citroen Ticari Araç Ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
10: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en

0: Büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bayraktar, Basra'ya uzatılacak doğalgaz hattıyla körfez gazını Türkiye'ye ve Avrupa'ya taşıyacak büyük bir projeyi hedefliyoruz dedi. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturmalar sürüyor. İstanbul'da CHP'li Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddialarına yönelik soruşturmada 4 ilde düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te banka hesapları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 17 şüpheli siber suçlarla mücadele ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilere ait hesaplarda yapılan incelemede toplam 57 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önce tutuklanan Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettikleri tespit edildi. Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında orman yangınlarıyla mücadele değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yangına müdahale aşamaları, ekipler arasındaki koordinasyon, kullanılan araç gereç ve teknik imkanlarla sahadaki ihtiyaçlar ele alındı. Neski Genel Müdürlüğü yağmur suyu altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Akdeniz Toroslar Yenişehir ve Mezitli ilçelerinin muhtelif mahallelerinde farklı çaplarda toplam 6400 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirilecek. Ayrıca 200 adet yağmur suyu mazgalı inşa edilerek yağmur sularının daha etkin şekilde toplanması sağlanacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Akdeniz'de mikroplastik kirliliğinin önlenmesi amacıyla başlattığı denetimlerde Mersin'in de aralarında bulunduğu illerde çok sayıda tesisi inceledi. 1 Temmuz itibarıyla 491 denetim gerçekleştirildi. İlk incelemelerde uygunsuzluk tespit edilen 15 tesise 26 milyon 847 bin lira ceza verildi. Mersin Çevre Platformu yaz aylarında kıyı turizm bölgelerinde süren inşaat çalışmaları konusunda yetkililere denetim çağrısında bulundu. Platform, turizm sezonu boyunca gerekli kontrollerin artırılması gerektiğini belirterek kıyı bölgelerinin korunmasının önemine dikkat çekti. İYİ Parti Silifke İlçe Teşkilatı yapımı devam eden Tarsus Mersin Çeşmeli Erdemli Otoyolu'nun ücretsiz olması talebiyle imza kampanyası başlattı. Teşkilat üyeleri imza toplayarak hem destek istedi hem de vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde yer alacak Seçil Kavuçuk, Mersin Basketbol hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasını sürdürüyor. Bu kapsamda baş antrenörlük görevi için Çağrı Demir'le anlaşma sağlandı. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273

0: 66. Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Busem.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
3: Busem.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
8: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Buse Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Mom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan kat artık düzenli depolama tesisleri sayesinde hem

0: iklim kriziyle mücadele ediyor, hem de bu tesislerde katı atıklardan ürettiği elektrik sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi, katı atık düzenli depolama tesislerinde 2025 yılı boyunca 125 bin hanenin aydınlatma enerjisine eşdeğer elektrik enerjisi üretti. Meski Genel Müdürlüğü kent genelinde yağışlı havalarda yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçmek amacıyla yağmur suyu altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapımı devam eden yatırımlar kapsamında Akdeniz, Soroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinin muhtelif mahallelerinde farklı çaplarda toplam 6400 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirilecek. Ayrıca 200 adet yağmur suyu mazgalı inşa edilerek yağmur sularının daha etkin şekilde toplanması sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapılarını aralıyor. Büyükşehir'in bu hizmetinden yararlanmak isteyen kadınlar Ali 185 Teksin üzerinden randevu oluşturabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Mercek'te sürdürdüğü ücretsiz Hello Mersin yaz okulu, ortaokul ve lise öğrencilerine İngilizceyi oyun, etkinlik ve konuşma pratikleriyle öğrenme fırsatı sunuyor. Ücretsiz olarak düzenlenen yaz okulundan yaklaşık 250 öğrenci günlük hayatta İngilizceyi daha etkili ve özgüvenli kullanabilmek için eğitim alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nin çocukların bilimsel gözlem becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları aralıksız şekilde sürüyor. Gökyüzü hepimizin, bilim her yerde sloganıyla yola çıkan Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi tarafından Tarsus Kültür Park'ın doğal ortamında düzenlenen programda teleskopla güneş gözlemi ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaz akşamlarına müzik ve eğlence katan Yaz Dostum konserlerinin adresin bu kez Erdemli'nin Tömük Mahallesi oldu. Öner sitesi önünde gerçekleşen etkinlikte DJ Emrah'ın enerjik performansıyla coşku dolu anlar yaşayan vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla da doyasıya eğlendi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı.

0: yanınızda. Volkan Koçyiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik, yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

insan iki farklı dünya. Senle ben yaşadıklarımı sanki rüya. Film gibi her şey siyah beyaz. Hayat bize her zaman

0: Haberler.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bayraktar, Basra'ya uzatılacak doğalgaz hattıyla körfez gazını Türkiye'ye ve Avrupa'ya taşıyacak büyük bir projeyi hedefliyoruz dedi. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturmalar sürüyor. İstanbul'da CHP'li Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddialarına yönelik soruşturmada 4 ilde düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te banka hesapları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 17 şüpheli siber suçlarla mücadele ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilere ait hesaplarda yapılan incelemede toplam 57 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önce tutuklanan Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettikleri tespit edildi. Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında orman yangınlarıyla mücadele değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yangına müdahale aşamaları, ekipler arasındaki koordinasyon, kullanılan araç gereç ve teknik imkanlarla sahadaki ihtiyaçlar ele alındı. Meski Genel Müdürlüğü yağmur suyu altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Akdeniz Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinin muhtelif mahallelerinde farklı çaplarda toplam 6400 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirilecek. Ayrıca 200 adet yağmur suyu mazgalı inşa edilerek yağmur sularının daha etkin şekilde toplanması sağlanacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Akdeniz'de mikroplastik kirliliğinin önlenmesi amacıyla başlattığı denetimlerde Mersin'in de aralarında bulunduğu illerde çok sayıda tesisi inceledi. 1 Temmuz itibarıyla 491 denetim gerçekleştirildi. İlk incelemelerde uygunsuzluk tespit edilen 15 tesise 26 milyon 847 bin lira ceza verildi. Mersin Çevre Platformu yaz aylarında kıyı turizm bölgelerinde süren inşaat çalışmaları konusunda yetkililere denetim çağrısında bulundu. Platform, turizm sezonu boyunca gerekli kontrollerin artırılması gerektiğini belirterek kıyı bölgelerinin korunmasının önemine dikkat çekti. İYİ Parti Silifke İlçe Teşkilatı yapımı devam eden Tarsus Mersin Çeşmeli Erdemli Otoyolu'nun ücretsiz olması talebiyle imza kampanyası başlattı. Teşkilat üyeleri imza toplayarak hem destek istedi hem de vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Halkbank Türkiye Kadınlar

0: Basketbol liginde yer alacak Seçil Kauçuk, Mersin Basketbol hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasını sürdürüyor. Bu kapsamda baş antrenörlük görevi için Çağrı Demir'le anlaşma sağlandı. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.

0: Çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
2: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Efendim merhaba, iyi akşamlar. Gündemde öne çıkan konular neler? Onları sizlere aktaracağız ve hatırlatacağız. Tabii şu anda ülkemizin ana gündeminde yer alan ama sadece ülkemizin gündeminde değil, Avrupa gündeminde de yer alan, hatta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gazetelerde de konu edinilen, haber programlarında da konu edinilen, bununla birlikte Suriye'de, İran'da, Irak'ta, Gürcistan'da, Ermenistan'da da hatta Rusya'da da gündeme gelen terörsüz Türkiye süreci ve bu süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Ve çerçeve yasa olarak tanımlanan bu yasa teklifi, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili en önemli belki de aşamayı getiren yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Tabii kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bugün sunuldu. Önümüzdeki günlerde süreç işleyecek, devam edecek. Tabii şöyle ki, teklifin yürürlüğe girebilmesi için terör örgütünün tamamen silah bıraktığının ve tüm faaliyetlerini sonlandırdığının önce güvenlik birimlerince, Türkiye Cumhuriyeti güvenlik birimlerince tespit edilmesi, ardından Milli Güvenlik Kurulu tarafından da onaylanması gerekiyor. Düzenleme, örgüt yöneticileri, üyeleri, örgüte yardım edenler, propaganda yapanlar ve terörün finansmanına ilişkin bazı suçları da kapsıyor. Ancak örgüt adına işlenen kasten öldürme suçlarıyla 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenmiş ve ağırlaştırılmış müebbet ya da müebbet hapis gerektiren suçlar bu çerçeve yasayla kapsam dışında bırakılıyor. Ayrıca edindiğimiz bilgilere göre terör örgütünün üst kademesi de bu yasa dışında kalıyor. Teklife göre kapsama giren kişiler hakkında açılan soruşturma, dava ve kesinleşmiş cezalar belirli sürelerle ertelenebilecek. Bu süre içerisinde yeni bir suç işlenmezse davalar düşecek, cezalarsa infaz edilmiş sayılacak. Erteleme kararı verilen kişiler hakkındaki tutuklama ve adli kontrol tedbirleri de kaldırılabilecek. Yasanın uygulanmasını Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında oluşturulacak olan bir kurul takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi de ayrıca 17 üyeli bir izleme komisyonu oluşturacak. Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerse Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayımlanmasının ardından 6 ay içerisinde ilgili savcılıklara veya yetkili kurumlara yazılı başvuru yapmak zorunda olacaklar. Genel hatlarıyla bu şekilde tabii çerçeve yasanın içeriği tartışılmaya başlandı ve önümüzdeki süreçte de çok daha ciddi bir şekilde tartışılacak gibi duruyor bu durum. Şimdi tabii bu çerçeve yasayla ilgili olarak AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bir açıklama yaptı. Sayın Güler açıklamasının sonunda az önce size aktarmış olduğum bilgileri geniş bir özet halinde verdi ve açıklamasının sonunda Sayın Güler basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Bu soruları cevaplandırırken önemli bir soru soruldu kendisine. Denildi ki Abdullah Öcalan'ın çalışma koşullarının esnetilmesi mümkün mü acaba şeklinde bir soru sorulduğunda Adalet Bakanlığı'nı işaret etti Sayın Güler ve bu konuya yönelik olarak da bize sorarsanız bundan sonraki süreçlerde belli bir disiplin ve kurallara tabi olarak İmralı'da akademisyen ve gazeteci ziyaretleri bu konudaki çalışmalar noktasında idari düzenleme yapılabilir ama bunun için bir yasal zemine ihtiyaç yok. Herhangi bir statüye de ihtiyaç yok bilgisini verdi ki tabii geride bıraktığımız haftalarda bu süreçte terörist başı Öcalan'ın statüsü ne olacak? Bu konuda bir tartışmada gündeme gelmişti efendim. Tabii 300'den fazla milletvekili imza verdi, bu imza attı. AK Parti tamamıyla imza attı. Tabii mecliste grubu bulunan partilerden de imza koyanlar oldu. 360'a yakın bir imza atıldığı bilgisini verdi AK Parti Grup Başkanı Sayın Güler. Tabii İYİ Parti milletvekilleri imza atmadılar, atmayacaklar. İYİ Parti kati bir şekilde bu yasaya karşı çıkıyor değerli seyirciler. Önümüzdeki süreç içerisinde imza atan milletvekili sayısının daha da çoğalacağını tahmin ettiklerini belirtti AK Parti Grup Başkanı Sayın Güler ve toplumun bütün kesimlerinden bu yeni yasa teklifine, yeni yasaya ve yeni sürece destek beklediklerini belirtti. Ama tabii ki hem muhalefette yer alan partilerden hem de bu konuyla direkt ilgili olan bazı sivil toplum kuruluşlarından, derneklerden ve vakıflardan tepkiler gelmeye başladı ki bu tepkiler yeni değil. Geride bıraktığımız süreçte de ta en başından itibaren bu süreci başlatan Sayın Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2 yıl önce açılışında DEM Parti sıralarına giderek DEM Parti yetkilileriyle, grup başkanlarıyla tokalaşması, sonrasında yapmış olduğu bu süreci başlatan açıklamalarının olduğu anlardan itibaren tepkiler vardı ve bu tepkiler devam ediyordu ve devam ediyor ve devam edecek. Tabii muhalefette yer alan partiler ve partiler de özellikle şehit ve gazi yakınları, şehit yakınlarının bu süreç içerisindeki durumları ve bu süreç içerisindeki duyguları, düşüncelerinin çok önemli olduğunu belirterek toplumda bu durumla ilgili, bu yasayla ilgili, bu süreçle ilgili bütün kesimleri memnun edebilecek bir düzenleme ve düzenlemenin de yine toplumun bütün kesimlerini tatmin edecek bir şekilde yürütülmesi gerekiyor şeklinde açıklamalar yapıyorlar ki kimse tabii ki karşı değil. Yani Türkiye'de terörün bitmesine hiçbir kimse karşı değil ama sürecin yürütülmesi konusunda
tabii kafalarda soru işaretleri olan siyasetçiler.

0: Siyasi parti ve STK'lar tepkiler gösteriyorlar. Bu tepkilerini de en aza indirmek ya da bu tepkileri yok edip bir memnuniyete çevirmek amacıyla da tabii çalışmalar devam ediyor ki bu çalışmalar önümüzdeki iki haftalık süreç içerisinde daha da hızlanacak ve süreç içerisinde de daha hızlı bir şekilde de devam edecek kararlılığı var. Başta AK Parti de ve Cumhur İttifakı'nda ve muhalefette olup da bu sürece destek veren siyasi kesimlerde efendim. Tabii bu önemli, hakikaten çok önemli. Şimdi bu süreçle ilgili durumlarda az önce söylediğim gibi dünyada merakla bekleniyor ve eğer bu sürecin hedeflenen seviyede ve hedeflenen zaman içerisinde beklenilen ölçüde başarılı olması durumunda hem ekonomide hem de sosyal alanda ciddi bir olumluluk havasının esmesi ve bu havanın da Türkiye'yi bölgede ve dünyada çok daha önemli bir konuma getirmesi hedefleniyor. Umut ediyoruz ki bu hedefe kısa sürede beklenilen ölçüde ulaşırız efendim. Tabii siyasette sıcak, durum sıcak. Bu süreçle ilgili olarak sıcak bir hava var. Bununla birlikte tabii yeni partinin kurulması, yeni partinin kurulduktan sonraki süreçte yapılanma aşamasındaki sıcaklık, Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopuşlar ve bu kopuşların Cumhuriyet Halk Partisi'ni nereye götürecek sorusundaki sıcak ortam. Bununla birlikte tabii seçim süreci içerisinde oluşması muhtemel olan yeni ittifaklarla ilgili görüşmeler hızlanmış durumda. O açıdan da yine siyasette bir sıcaklık var. Bununla birlikte özellikle muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı, işte yeni partinin adayı kim olacak, CHP'nin adayı kim olacak sorusunun ve iki partinin adayları, muhtemel adaylarını belirleme konusunda kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerin sıcaklığı. Bununla birlikte tabii yaygın basın olarak adlandırdığımız zemin içerisinde yaşanan gözaltılar, tutuklamalar ve bu tutuklamaların getireceği siyasete uzantıları, bu tutuklamalarda alınan ifadelerin siyasi uzantıları ve bu siyasi uzantıların nereye varacağına yönelik beklenti ya da ön fikirler ya da umulan şeyler üzerinden yaşanan o sıcaklık devam ediyor ve tabii ki bütün bunlar Türkiye'nin ana gündemini oluşturuyor efendim. Siyaset zemininde birçok şeyi artık tahmin edemiyoruz. Geride bıraktığımız yıllarda ekonomide ya da siyasi ya da sosyal zeminde herhangi bir yaşantı ve bu yaşantı sonrasında olabilecek veya varılabilecek durum, hedef bir tahmin edilebiliyordu. Ama bir süredir artık tahmin edilemiyor. Ne ekonomide, ne siyasette, ne sosyal gelişmelerde nereye varacak herhangi bir öngörüyü kimse, ne siyasiler, ne gazeteciler, ne düşünürler, ne akil adamlar, ne kanaat önderleri, ne vatandaşlar öngöremiyorlar. Çünkü her an yeni bir yaşanan gelişme her şeyi, geride bırakılan her şeyi tepe taklak edebiliyor. Bu sıcak ortamda tabii havalar da sıcak. Sıcak havalar Türkiye'de rahatsız ediyor insanları, toplumu. Orman yangınları çıkıyor ama geride bıraktığımız yılda yaşanan, özellikle Antalya, Manavgat'tan başlayıp da Türkiye'nin büyük bir bölümünü esir alan orman yangınından ve o yangınla mücadelede bazı durumlarda yaşanılan yetersizliklerden ders alınarak şimdilerde çok daha teşkilatlı, çok daha güçlü ekipman ve personel açısından orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Aman dikkat! Mersin orman varlığı konusunda ülkemizdeki ilk 10 ilden biri, orman vasfı çok yüksek Mersin'de ve zaten valilik kararıyla da bu yaz süreci içerisinde ormanlık alanlara girişler yasaklanmış durumda. Jandarma kontrol ediyor. Bazı bölgeler dronlarla denetleniyor. Güvenlik kameralarıyla denetleniyor. Ormanlık alanlarda yaşayan vatandaşlar da bu konuda bilgilendirilmiş durumda. Lütfen çok çok dikkatli olalım. Bu önemli. Tabii bununla birlikte sıcak havaların getirmiş olduğu bir bunaltıcı ortam var. Vatandaşların, kronik rahatsızlığı olan vatandaşların özellikle çok dikkatli olması gerekiyor. Deniz suyu da aşırı derecede sıcak. Denize girmek de artık insanları rahatlatmıyor. Ama sabah saatlerinde denize girmek Mersin'de, şimdilerde ve Akdeniz'de tercih ediliyor ve Mersinliler sabah saatlerinde denize giriyor.
1: Mersin'de etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar serinliği gün doğumunda arıyor.
2: Şu an saat 7, antrenmanı bitirdik. Yaklaşık 3 kilometre yüzdük. Her gün 5 civarı başlayıp işte 7, 6.45, 7 civarı antrenmanımızı bitiriyoruz sabahın serinliğinde. Sabahları yaklaşık 25 ila 30 derece oluyor. Hani gayet serin oluyor, nem olmuyor. Bu yüzden sabahı kullanarak hızlı bir şekilde antrenmanlarımızı yapmaya çalışıyoruz.
1: Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının ise 31 dereceye ulaştığı kentte birçok kişi sabahın ilk ışıklarıyla birlikte denize girip spor yapmayı tercih ediyor.
3: Yani her gün sabah saat 4.30-5 gibi geliyoruz sahile. Bazen yüzme, bazen bisiklet yüzme, bazen üçünü bir arada bisiklet, koşu ve yüzmeyi yapıyoruz. Sabahın o saatlerindeki verimli havayı alıp vücuda en faydalı olan zaman. Yani biz kışında yüzdüğümüz için şu an denizde çok sıcak geliyor. Normalde biz yıl ola kayıp yüzeriz ama şu anda gerçekten deniz çok sıcak. Ama bütün arkadaşlara tavsiye ediyorum. Özellikle sabah saatlerinde denize girmelerini özellikle tavsiye ediyorum. Yani.
1: Bölgede sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.
0: Şimdi sıcak havalarda tamam denize giriliyor, havuza giriliyor ama iş yerlerinde, evlerde klima kullanılıyor. Ama Mersin'de her zaman uzun yıllardır bir elektrik altyapısının yetersiz olduğu konu var. Ve yıllardır Mersin'de, Mersin kent merkezi başta olmak üzere il genelinde elektrik altyapısının yetersiz olması nedeniyle özellikle de yaz aylarında klima ve diğer soğutucuların yoğun bir şekilde kullanılması, mesken iş yeri sayısının artması ve elektrikli aletlerin hayatımızda daha yoğun bir şekilde yer alması nedeniyle Mersin'in elektrik altyapısı yetersiz. Bu yetersizlik de çeşitli sorunlara neden oluyor. Geride bıraktığımız aylarda ve yıllarda Mersin kent merkezinde bile bazı mahallelerde sokak lambalarının yanmaması, o lambaların yanmaması nedeniyle karanlık olan sokaklarda kadınların, kızların, öğrencilerin okula gidip gelmelerinin çok zor olduğu, ayrıca tabii vatandaşların da kendi sokaklarında, evlerinde, evlerinin bulunduğu sokaklarda, mahallelerde korku içerisinde, karanlık içerisinde el fenerleriyle gezdiği durumları yaşadık. Bu durumlar ne yazık ki yine var. Ve aşırı kullanım nedeniyle, ki aslında aşırı demeyelim, sisteme göre aşırı. Ama var olan sistem içerisinde, coğrafi şartlar içerisinde, hava durumu şartları içerisinde normal seviyede elektrik kullanımına yetersiz olan trafoların yanarak yangınlar çıkarması, birçok konutun, iş yerinin günlerce elektriksiz kalmasını yaşadık ve hala da yaşıyoruz. Ama ilgili kurum ne yazık ki yıllardır Mersin'in elektrik altyapısına yatırım yapmıyor, yapmak da istemiyor. İşte yine Mersin'de

0: Adnan Menderes Bulvarı'nda turistik açıdan önemli olan işletmelerde bile elektrik sorunu yaşanıyor. Ve bu sorun o işletmelerin hem yöneticilerini hem de çalışanlarını bezdirmiş durumda.
1: Adnan Menderes sahil yolu Babil kavşağında bulunan işletme sahipleri gerçekleşen elektrik kesintileri yüzünden şikayetçi.
2: Elektrikle ilgili son 15-20 gündür yaşanan sıkıntılar artık ayyuka çıktı. Her gün saat 2-3'ten sonra elektrik kesintisi, bu 3-4 saat sürüyor. Dolayısıyla akşamüstü zaten iş hareketinin başlayacağı zaman o saatlerde de bütün cihazlarımızda sorun yaşıyoruz. Bunun da temelinde elektriklerin gidip gelmesi var. Yetkili bölümleri, kısımları, insanları aradığımızda da elektriğin özelleştirme olduğu, o konuda bir şey yapamayacaklarını söylüyor. Sonuçta yaz ayına gelindiğinde ülkede ve şehrimizde kullanılacak elektrik sarfiyat yüklenmesi bellidir. Bununla ilgili planlama yapılmalı, bununla ilgili çalışma yapılmalı. İnsanlar, vatandaş, esnaflar mağdur edilmemeli. Bu her sene, her zaman yaşadığımız sorunlar. Yani bu işler artık son bulmalı. Hangi çağda yaşıyoruz, hangi devirde yaşıyoruz, elektrik kesintisi, su kesintisini konuşmak yanlıştan başka bir şey, saçmalıktan başka bir şey değil.
1: 15 gündür Adnan Menderes sahil yolu Babil kavşağı bölgesinde yaşanan elektrik kesintileri yüzünden civarda bulunan işletme sahipleri bu durumdan şikayetçi olduklarını ifade etti.
3: Geçtiğimiz günlerde olsun, önceki yaz aylarında da olsun, yaz aylarında özellikle elektrik tüketiminin daha fazla olmasından kaynaklı olarak elektrik sıkıntısı çok sıklıkla yaşıyoruz ve bu bizi hem kötü yanda etkilemekte. Aynı zamanda bu tür şeyler işletme açısından, hizmet açısından, müşterilerimiz açısından, Mersin halkı olarak aslında genel olarak çok kötü yanda etkiliyor.
1: İşletme sahipleri sorunlarına çözüm bekliyor.
0: Sıcak havalardan kurtulmak için yağmur beklentisi içerisindeyiz. Geride bıraktığımız kış sadece Mersin'e değil tüm Türkiye'ye güzel yağmur yağdı, bereketli yağmur yağdı. Hemen hemen bütün barajlar doldu, çiftçi memnun, hepimiz memnun olduk. Tabii sel baskınları oldu, su taşkınları oldu, maddi zararlar oldu, yaralananlar, can kayıpları oldu. Üzgünüz ama bunları önleyebiliriz de. Aşırı yağmurlarda bu tür üzücü olayların yaşanmamasını da önleyebilecek iradeyi de gösterme ümidi içerisindeyiz. Şimdi tabii MESKİ Mersin'de yaşanabilecek olumsuzluklara engel olmak amacıyla şimdiden önümüzdeki yağmur mevsimine yönelik olarak çalışmalarını devam ettiriyor.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kent genelinde yağışlı havalarda yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçmek amacıyla yağmur suyu altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapımı devam eden yatırım kapsamında Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinin muhtelif mahallelerinde farklı çaplarda toplam 6400 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirilecek. Ayrıca 200 adet yağmur suyu mazgalı inşa edilerek yağmur sularının daha etkin şekilde toplanması sağlanacak. MESKİ tarafından yürütülen çalışmalarla yağmur suyu drenaj kapasitesinin artırılması, altyapının güçlendirilmesi ve özellikle yoğun yağış dönemlerinde oluşabilecek su baskını risklerinin en aza indirilmesi planlanıyor.
0: Yağmur istiyoruz, yağsın, çok çok yağmur yağsın çünkü artık su çok kritik bir hale geldi. Bundan tam 40 yıl öncesinde bilim insanları uyardılar. Dediler ki önümüzdeki süreçte petrol savaşları değil su savaşları olacak dediler. Ve şimdilerde tabii ABD ile İran arasında petrol savaşları yaşanıyor ama 40 yıl önce uyaranlar şimdi diyorlar ki bu savaşlar son savaş. Petrol için yaşanan son savaş. Su için yaşanacak olan savaş henüz başlamadı ve başlarsa çok çok ağır bir savaş olacak. Çünkü işin içerisinde nükleer savaş var. Uyarıyorlar, uyarmaya da devam edecekler. Su önemli. Suyu hapsedebilecek, o suyu her alanda sağlıklı bir şekilde kullanabilecek potansiyele sahip.

0: olmalıyız hem kent olarak hem de ülke olarak ve bu konuda da ilgili kurumların çalışmaları da zaten devam ediyor. Geride bıraktığımız yağmur mevsiminde yağmur iyi geldi, bereketli geldi. Tarıma da zararlar verdi ama bunun yanında bereketi de beraber getirdi. Ve işte üzüm, Mersin'de üzüm yağmur nedeniyle bereketli oldu. Bir kesim diyor ki ürün çok olduğu için, 1'e 4 verdiği için, üzüm bollaştığı için fiyatlar düştü. Üreticiler de diyor ki tamam ama fiyatı bu kadar da düşmemeliydi üzümün. Çünkü şu anda bağından kilosu 10 TL'ye, en fazla 15 TL'ye çıkıyor üzüm. Ama çarşıda, pazarda 50 TL'ye satılıyor. Büyük kentlerde 75-100 TL'ye satılıyor. Biz kazanamıyoruz. Çünkü girdi maliyetleri çok fazla diyerek bir ayarlama yapılmasını, bir düzenleme yapılmasını istiyorlar. Ziraat odalarından başlayarak bütün ilgili kurumlara üzüm üreticileri sesleniyor.
1: Tarsus'ta üzüm hasadı sürüyor. Ancak bu yıl yüksek rekolte üreticinin yüzünü güldürmedi.
2: Kızlar çürükleri katmayın amanası.
3: Gördüğünüz gibi üzüm ki hasat ediyoruz ve durum rezalet. Dalında 10 lira, markete gidiyorsun 100 lira. Bu aradaki fark nereden doğuyor, nereden çıkıyor belli bir şey yok. Şu anda millet rezil, kanı alıyor, çiftçi kanı alıyor. İşçiliği kurtarmıyor. Masraf üzüm 10 lira, masraf 20 lira. Yani bu sene berbat. Durumlar çok kötü. İşte gördüğün gibi rezil. Millet rezillik çekiyor. Ziraat odası. Ziraat odası hiç ilgilenmiyor. Nerede ziraat odası? Nerede ne yapıyor millet? Hiç ilgilenen yok. Hiç kimse bu çiftçinin halini soran yok. Nasıl olacak bilmiyorum işte. Durum böyle.
1: Bağda üzümün kilogram fiyatı 10 ila 15 liraya kadar gerilerken üreticiler aynı ürünün marketlerde 50, büyük şehirlerde ise 75 ila 100 liraya satılmasına tepki gösterdi.
4: Tarsun Taşlı köyündenim. Ben bir üreticiyim. Şu anda üzüm piyasalarının pek tadı yok. 10 liraya bağın başında 10 lira üzümün kilosu. Geçen yıl 50 liraya satılan üzüm 10 liraya satılıyor. Gübre, mazot, ilaç, ateş bağısı. Bunlara bir çeki düzen verilmesini istiyorum. Çalışan, çabalayan emeğini alamadın mı? Psikolojin bozuluyor. Çocuk harçlık istiyor, çocuğun harçlığını veremiyor. Kendi kendine canın sıkılıyor. Yani bu neyden kaynaklanıyor? Biz üretiyoruz, çalışıyoruz, çabalıyoruz, yüze getiriyoruz. Tam şey yapılacağı zaman 10 lira üzümün kilosu diyorlar.
1: Üreticiler tarladaki fiyatla marketteki satış fiyatı arasındaki farkın azaltılması için çözüm bekliyor.
5: Bu yıl çiftçinin elinde ürünün kalması, özellikle üzümün kalması rekolte bolluğundan kaynaklandı. 1'e 4 verdi, geç kaldı ve ürün tarlada 10 lira. Halde artan maliyetler, işçilik, nakliye maliyetlerini de hesaplarsanız, halde 20 liraya satılırsa ya da 25 liraya satılırsa ancak kendini masrafını kurtarıyor. Buradan ticaret maksatlı alıp da İstanbul, Ankara'ya gidecek olanlar ya buradaki ürünleri oraya götürüp satmak isteyip ticaret yapacak olanların da ara maliyetleri ve mazot nakliye maliyetlerinin çok olmasından kaynaklı böyle bir sıkıntı var. Buradan 10 liraya çıkan üzümün yolculuğu maalesef İstanbul'a 40-50 liraya varıyor ve bu masraflar yüzünden üzüm aşağıda kalıyor fiyatları. Ne kadar ucuza alırsa o kadar kar düşüncesiyle maliyetleri kurtarmaya çalışıyorlar. Hadi.
0: Efendim öyle görülüyor ki bu yaz bol bol üzüm yiyeceğiz ama yerken de dikkatli olmamız lazım. Çünkü birazdan ekranlarınıza gelecek bir restoranda bir vatandaş yemek yerken soluk borusuna lokması kaçtı. Yanında oturan arkadaşı hayatını kurtardı.
1: Mersin'de restoranda yemek yerken soluk borusuna lokma kaçan vatandaş, arkadaşının soğukkanlı müdahalesi sayesinde hayata tutundu. Yenişehir ilçesindeki restoranda yemek yiyen vatandaş, lokmanın soluk borusuna kaçması üzerine nefes almakta zorlandı. Konuşamayan vatandaş eliyle

0: Boğazını işaret ederek çevresindekilerden yardım istedi. Başarılı müdahale sonrası boğazındaki lokma çıkan vatandaş yeniden nefes almaya başladı. Panik dolu anlar restoranın güvenlik kamerasına da yansıdı.
1: Silifke-Mut karayolunda bir vatandaş

0: ya da o bölgede yer alan bir cam mercek etkisi gösterdi de alev mi ortaya çıktı bilinmiyor. Ama bir vatandaş o küçük alevlenmeye denk geldi. Hızla büyüdü o alev. Çevredeki vatandaşları uyardı, araçları durdurmak istedi. Su var mı? Yangın söndürme cihazı var mı? Kimse durmadı. Ama telefonla hemen 112'den itfaiyeye, jandarmaya haber verdi. Yangın kontrol altına alındı, söndürüldü.
1: Kargıcak yol üzerinde daha yangın yeni başlıyor. Abi su yok mu, su? Ha, bunu söndürmemiz lazım. Neciyle söndüreceğiz bilmiyorum ya. Daha yeni başlamış. Ekip gönderiyoruz da, ekip gelesi ya da TNR varır bu.
2: Ya işte başladı.
1: Ya ne yapabiliriz bilmiyorum ki.
3: Silifke Mut ilçesi yolunda Kargıcak mevkiinde yol kenarında otluk alanda yangın çıktı.
1: Yok, şunu söndürsem bitecek. Abi tüp yok mu, tüp? Araçların hiç umurunda değil.
3: Alınan bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda yangın başladı. Yoldan geçenler yangını fark ederek orman ekiplerine bildirdi.
4: Alttan giriyoruz.
5: Alttan var mı giriş?
6: Yok. Giremez.
3: Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde bölgeye hazırda bekleyen helikopterle arazöz sevk edildi.
1: Yangını söndüremediler. Hala alevleniyor jandarmalar falan.
5: Komutanım geçebilir miyiz? Gidelim mi?
7: Bravo, bravo.
3: Yangın söndürme helikopteri havadan 4 arazöz, 1 itfaiye aracı ve 4 su tankıyla karadan müdahale eden ekipler ormana doğru giden alevlerin önünü kesti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
0: Hatay'da bir kamyon yükü ağır olmakla birlikte dik bir yokuşu çıkmaya çalışırken ne yazık ki sürücü kamyonla o yokuşu çıkmayı başaramadı. Kontrolü kaybetti sürücü, kamyon geri geri kaymaya başladı ve o sırada bahçesinde incir toplayan bir kadını altına aldı. Üzücü olay yaşandı.
3: Hatay'da yokuşu çıkamayan kum yüklü kamyonun apartman bahçesine uçtuğu kazada incir toplayan 65 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Defne ilçesinde kontrolden çıkan kamyon geri geri kayarak apartmanın bahçesine savruldu. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde kamyonun yokuşu çıkamayarak geri kaydığı ve bahçeye uçtuğu anlar yer aldı.
8: Burada annem incir toplarken kamyon yokuş çıkarken çıkamamış, geri geri kaymış, tekerleri kapak zaten. O yüzden geri geri kaydı, annemin üzerine geldi. Kayıyor, annemin üzerine geliyor, alt taraftaki yola düşüyor, annemin üzerine. Annem vefat etti. Annem 65 yaşında. 10 kardeşiz biz. Torunları var annemin. Burada torunları top oynuyor. Yani o çocukların üzerine de gelebilirdi. Bunun hesabını kim verecek?
3: Kazanın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alınırken hayatını kaybeden kadının yakınları bölgede benzer kazaların yaşanmaması için yokuşta gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını istedi.
0: Trafikte yeni düzenlemeler yapıldı. Trafik cezaları da arttı. Trafik cezalarının artması trafik kazalarındaki düşüşü sağladı. İstenilen seviyede değil ama önemli ölçüde, dikkat çeker ölçüde insanlar ceza yememek için trafik kurallarına uymaya daha fazla başlayınca trafik kazaları azaldı. Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasının

0: sayısı ciddi şekilde azalt. Amaç tabii ki hiç olmaması kazanın. Şimdi bir de ortaya çıktı ki Türkiye'nin bazı noktalarında ki polis, jandarma, siber ekipler araştırıyor. En son Adana'da ortaya çıktı. Özellikle motosiklet kullananlar, önünü kaldırarak akrobatik hareketler yapan, plakasız ya da çalıntı motosiklet kullananlar WhatsApp'ta grup kurmuşlar. O gruplarda da birbirleriyle haberleşiyorlar. Nerede trafik jandarma var, nerede polis var birbirlerine bildiriyorlar. Bunu ortaya çıkardı emniyet birimleri ve inceleme başlatıldı.
1: Adana'nın Kozan ilçesinde trafik denetimlerinden kaçmak isteyen bazı motosiklet sürücülerinin kurduğu WhatsApp grubu dikkat çekti. Yaklaşık 350 kişinin bulunduğu grupta polis ekiplerinin uygulama noktaları, görev yaptıkları bölgeler ve ekip araçlarının bilgileri anlık olarak paylaşıldı. Yazışmalarda görev başındaki polislerin izinsiz çekilen fotoğraflarıyla kimliklerinin deşifre edildiği, bazı paylaşımlardaysa polis ekiplerine yönelik hakaret içeren ifadelerin yer aldığı görüldü. Grupta ayrıca sivil ekiplerin kullandığı öne sürülen araç plakalarının paylaşıldığı ve sürücülerin denetimlerden kaçmak için birbirlerini uyardıkları belirlendi. Farklı illerde benzer gruplara yönelik operasyon haberlerinin paylaşılmasının ardından bazı üyelerin gruba yeni kişi alınmaması yönünde uyarılarda bulunduğu, bazı üyelerin ise yakalanmadıktan sonra sıkıntı çıkmaz şeklinde mesajlar yazdığı görüldü. Kocaeli'nde derede mahsur kalan kedi itfaiyenin uzattığı merdivenle kurtuldu.

Meksika'da fırtına sırasında Luna Park'taki salıncakta mahsur kalanlar zor anlar yaşadı. Londra'da hırsızlar ATM'yi çalmak için ilginç bir yönteme başvurdu.

0: Gazze'de durum aynı. Tabii Gazze'ye her şey güzel gelsin, iyi gelsin isteniliyor ama İsrail'in terör uygulamaları ki şimdilerde Batı Şeria'da özellikle Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere uygulamış olduğu terör yine gündemde. Gazze yerle bir edildi. Gazze'de insanlar şimdilerde geride bıraktığımız aylarda hayatını kaybeden yakınlarını toprağa vermeye başladı. İki aileden tam 112 kişi toplu bir şekilde toplu cenaze töreniyle toprağa verildi.
1: Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Hassayna ve Ebu Şeria ailelerinden 112 kişi için toplu cenaze töreni düzenlendi. Filistin bayrağına sarılan cenazeler Gazze kentinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Yetkililer cenazelerin saldırılar ve yıkım nedeniyle uzun süre ulaşılamayan tek bir noktadan çıkarıldığını açıkladı. Aile adına konuşan Muhammed el-Hassayna, Ebu Şeria yaşananları Filistin tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir trajedi olarak nitelendirdi. Aile fertlerinin 22 Kasım 2023'te Gazze'nin Sabra mahallesinde sivillerin sığındığı yerleşim bloğuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini söyledi. Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bini aştı. Hassayna ve Ebu Şeria ailelerinden bugüne kadar 267 kişinin toprağa verildiği, 41 kişidense haber alınamadığı belirtildi.

0: Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Rusya'nın gönderdiği dronlar ve füzeler Kiev kent merkezi ve yakınlarında çok sayıda ölüye ve yaralıya neden oldu.
1: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef alan geniş çaplı bir saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılarda Kiev bölgesindeki 7 nokta vuruldu. Saldırıların ardından depo ve çeşitli tesislerde yangın çıktı. Kiev askeri yönetimi başkentte hava saldırısı alarmının 1 saatten fazla sürdüğünü açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı ise hedef alınan noktaların askeri amaçlarla kullanılan lojistik merkezleri ve tedarik noktaları olduğunu öne sürdü.
0: Tayland'da maç sırasında sahaya yıldırım düştü. Bir futbolcu hayatını kaybetti.

0: Tayland'da oynanan futbol maçına yıldırım düştü. Faciada bir futbolcu hayatını kaybetti, 9 futbolcu yaralandı. Narativat eyaletinde yoğun yağış altında devam eden karşılaşma sırasında yıldırım sahanın orta bölümüne isabet etti. Yıldırımın düşmesiyle çok sayıda futbolcu yere yığılırken ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından sahada yapıldı. FC Yala forması giyen 27 yaşındaki Sofwan Avaye kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 9 futbolcunun ise tedavi altına alındığı öğrenildi.
1: Dünyaca ünlü futbol yıldızı Mısırlı Muhammed Salah Türkiye'ye geldi, İstanbul'a indi. Önümüzdeki 2 sezon Trabzonspor'da top koşturacak.
0: Trabzonspor'un anlaşma sağladığı 34 yaşındaki Mısırlı futbolcu Muhammed Salah İstanbul'a geldi. Tecrübeli futbolcu Yunanistan'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Salah pasaport kontrollerinin ardından taraftarın karşısına çıktı.
2: Çubuklu formayla orada mı?
0: Binlerce bordo mavili taraftar Mısırlı yıldızı karşılamak için havalimanına akın etti. Muhammed Salah taraftarların tezahüratlarına alkışlarla karşılık verip ardından yoğun güvenlik önlemleri altında araca bindi. Mısırlı futbolcu Salah sağlık işlemlerinin tamamlanmasından sonra Trabzonspor'la sözleşme imzalayacak.
3: Ben çok mutluyum. Heyecandan uyuyamadık bugün. Gerçekten benim gibi olan milyonlarca taraftar olduğunu biliyorum dünyanın dört bir tarafında. Çünkü dünya markası olan bir futbolcu ve şu anda gerçekten Trabzon'un zaten marka olan bir değerine çok daha fazla şeyler katabileceğine inanıyoruz. Çok heyecanlıyız yani.
4: Çok büyük potansiyel. Yani dünya bizi konuşacak yani. Tabii ki tanımaz olur muyuz? Tabii ki yani. Heyecanlıyım. Bak forma gittim, forma aldım hemen gittim. Yani gelir gelmez hemen formamı aldım yani. Şampiyonluk. Yani iyi kadromuz var şu anda yani. Salah da geldi ki yani bilmiyorum yani şampiyon oluruz gibi geliyor bana.
5: İçer TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
1: Efendim mutlu akşamlar diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız. Bizde kalın, hoşça kalın.

0: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi sona erdi.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi

Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restorant ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan katı atık düzenli depolama tesisleri sayesinde hem iklim kriziyle mücadele ediyor hem de bu tesislerde katı atıklardan ürettiği elektrik sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi katı atık düzenli depolama tesislerinde 2025 yılı boyunca 125 bin hanenin aydınlatma enerjisine eşdeğer elektrik enerjisi üretti. Veski Genel Müdürlüğü kent genelinde yağışlı havalarda yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçmek amacıyla yağmur suyu altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapımı devam eden yatırımlar kapsamında Akdeniz, Soroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinin muhtelif mahallelerinde farklı çaplarda toplam 6400 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirilecek. Ayrıca 200 adet yağmur suyu mazgalı inşa edilerek yağmur sularının daha etkin şekilde toplanması sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapılarını aralıyor. Büyükşehir'in bu hizmetinden yararlanmak isteyen kadınlar Ali 185 Teksin üzerinden randevu oluşturabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Mercek'te sürdürdüğü ücretsiz Hello Mersin yaz okulu, ortaokul ve lise öğrencilerine İngilizceyi oyun, etkinlik ve konuşma pratikleriyle öğrenme fırsatı sunuyor. Ücretsiz olarak düzenlenen yaz okulundan yaklaşık 250 öğrencim günlük hayatta İngilizceyi daha etkili ve özgüvenli kullanabilmek için eğitim alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nin çocukların bilimsel gözlem becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları aralıksız şekilde sürüyor. Gökyüzü hepimizin, bilim her yerde sloganıyla yola çıkan Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi tarafından Tarsus Kültür Park'ın doğal ortamında düzenlenen programda teleskopla güneş gözlemi ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaz akşamlarına müzik ve eğlence katan Yaz Dostum konserlerinin adresin bu kez Erdemli'nin Tömük Mahallesi oldu. Öner sitesi önünde gerçekleşen etkinlikte DJ Emrah'ın enerjik performansıyla coşku dolu anlar yaşayan vatandaşlar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla da doyasıya eğlendi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.

0: İzleyenlerimiz hatırlar, aslında biz sezon finalini yapmıştık ve Eylül ayına kadar programımıza ara vermiştik. Bugün bu şeyi, özel programı yapma durumunda kaldık. Güzel bir gerekçe var, tatlı bir gerekçe var ve gençler için özellikle motive edici, idol olarak görebilecekleri ve ufuklarına böyle ışık tutacak özel bir program olacağını düşündüğümüz konuklarımız olduğu için bu buzdağı özeli sizlerle paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Programımızın başında Profesör Doktor İlhan Ege, yine sürekli izleyenler bilirler, program paydaşımız. Hocamız elinde olmayan sebeplerden dolayı şu an burada değil. Kendisinin annesi bir rahatsızlık geçirdi ve dün akşamdan bu yana annesiyle ilgileniyor. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Annesine acil şifalar diliyoruz. Ve programımızın özü konuklarımıza geliyoruz. Stüdyomuzda 3 tane konuğumuz var. Bir tanesi tabii ki öncelikle Mersin YKS birincisi ve Türkiye'de 74. olan çok başarılı Mersin'in gururu Celal Arda Kesen öğrencimize hoş geldiniz diyoruz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın Arda?
1: İyiyim, nasılsınız?
0: Teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Celal Arda'yla konuşacağız detaylı, tanıyacağız, süreci anlatacak bize inşallah. Yine Celal Arda Kesen bu önemli başarısında çok emeği olan lisan fen dershaneleri, eğitim kurumları desek daha doğru olur. Çünkü dershane değil, anaokulundan liseye, üniversiteye, Ramakkale'ye kadar eğitimin her alanında varlar. 1965 yılında kurulmuş bir kurum. 60. yılını tamamlamış ve 61. yılını şu anda yaşıyor. Mehmet Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız siz de?
2: Teşekkür ederiz. Sevinçliyiz, gururluyuz.
0: Sizi tebrik ediyoruz bu arada. Böyle bu önemli başarıda tabii ki büyük paydaşlardan birisi, öğrencimizin velisi, babası, aynı zamanda kendisi de bir eğitimci, Mehmet Kesen. Siz de hoş geldiniz Mehmet Bey.
3: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sizi de tebrik ediyorum.
3: Sağ olun, var olun.
0: Evet, şimdi öncelikle müsaadenizle Celal Arda'yı izleyenlerimize bir tanıtalım. Ne zaman doğdu, eğitim hayatına nasıl başladı, hangi aşamaları geçti, ondan sonra YKS sürecine de geleceğiz.
1: Tabii ki. Öncelikle ben bu programı beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben Celal Arda Kesen, 18 yaşındayım. Mersinliyim. Bu sene lisans fen lisesinden mezun oldum. Bu sene yapılan YKS sınavında sayısal anlamda Türkiye 74.'sü ve Mersin birincisi oldum. Bu sonuçta da inşallah hayal ettiğim bölüm olan Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'ne yerleşeceğim.
0: Evet, ilkokulu nerede okudun, orta öğretimini nerede yaptın, bunları lise ve hazırlık sürecine gelmeden önce bunları da biraz bahsedersen.
1: Tabii ilkokulu kendi mahalle okulumda, aslında Osmaniye İlkokulu'nda okudum. Ortaokulu da yine Vali Sabahattin, ben kendi mahallemize başladım, sonra lisans fenine devam ettim. Liseye geçtiğimizde de Yahya Kesen Lisesi ile başladık, yine lisans fenine bitirdik yolculuğumuzu.
0: Yani özellikle lise ve ortaokuldan sonra süreci daha çok lisan fenle beraber bu eğitim sürecini yürüttün. Başarıya giderken bu hedefi bekliyor muydun, birinciliğe? Böyle bir motivasyonun var mıydı? Gerek ailenden, gerek arkadaşlardan, gerekse lisan fen yöneticileri, öğretmenlerinden. Hı
1: hı. Ailem öğretmenlerin sürekli olarak sen birinci olacaksın, birinci olacaksın diyordu. Ben bazen inanıyordum, bazen inanmıyordum ama çünkü bu başarı biraz nasip bir şey. Bazen her çalışsam da yapamayabiliyor. Ama hep bütün ailem, bütün öğretmenlerim hep diyor sen birinci olacaksın, birinci olacaksın, birinci olacaksın. Harbiden oldum yani. O yüzden
0: inanabiliyor musun şu an?
1: Başta gerçekten inanmak zordu, sonra kabul ettik yani, inandık.
0: Peki şunu sorayım. Günde ne kadar çalışırsın falan böyle klasik sorabiliriz ama ondan ziyade mesela bir öğretmenlerin

0: ailelerin senin bu birinci olacağın düşüncesine neden kapıldılar? Mesela normal okuldaki derslerini aldığın sınav puanları mı, yoksa yapılan deneme sınavları mı, yoksa genel anlamda böyle özellikle lisan fenin belli bir hedefe doğru şey yapılan gruplar oluşturuldu, oradaki pozisyonun mu?
1: Şimdi yapılan deneme sınavları elbette bir veri oluyor. Orada birinci olan, ikinci olan kişiler tabii ki ön plana çıkıyor. Tabii ki derslere gelen öğretmenler de aslında biraz anlıyor. Hangi öğrenci daha iyi yapabilir, hangi öğrenci kapasitesi daha yüksek, bunlar anlaşılıyor. Hocalarım da işte zaten sürekli derslere gire çıka bunu anladılar. Tabii ki bir veri de var. Denemelerde zaten genelde yüksek yapıyordum. Temelde olunca yaptık yani dediğim gibi.
0: Yine bir şeyi merak ediyorum. Yahya Kelfen lisesine dedim önce, sonrasında lisan fene
1: Evet.
0: geçtim dedim. Yahya Akel Fen Lisesi'ne geçerken LGS sınavı deniliyor. Oradaki başarı durumunda bugünlere ışık tuttu mu? Oradaki başarı durumun neydi?
1: Orada da 0,66'lık yüzdelik dilime girmiştim 8. sınıfta. Daha da iyi olabilirdi belki o zaman ama o zaman o kadar oldu. Şu an nasipmiş diyelim. O zaman da belki birinci olabilirdim ama bu
0: Şu
1: zaman
0: an birinci.
1: nasipmiş. Evet.
0: O zaman kim engelledi ailede? Anne baba mı engel oldu orada, yoksa öğrenciler mi engel oldu? Madem bu
1: Nasipmiş.
0: kadar samimi konuşuyorsun.
1: Evet. Ya şimdi öyle demek istemem tabii ama ya o zaman tabii biraz daha küçük oluyor insanlar. Olgunlaşması da biraz geç oluyor. Biraz da lisede beyin de geliştiğini düşünüyorum ben yaş ilerledikçe. Bir de her sınavda insan yapamayabilir. Bir sınavda yapamama ihtimali de oluyor yani sonuç olarak. O sınavda olmadı ama bu sınavda oldu. Zaten bu sınavın daha önemli olduğunu düşünüyorum yani
0: Ama en
1: sonuç
0: azından
1: olarak.
0: sağlam bir temel
1: Tabii
0: oldu.
1: tabii ki kesinlikle.
0: Orada sizin gerek özgüveniniz oluştu, gerekse kendinizin geleceğine yönelik
1: Aynen öyle.
0: hedefleri belirlemenizde o belirleyici oldu.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: 0,67'lik
1: Kesinlikle.
0: dilim. Yine bu süreçte çok böyle aslında kerpetinde çeker gibi almamak lazım. Böyle samimi olmak lazım. O şekilde konuşmamız lazım ama sosyal hayatın nasıldı mesela?
1: Ya şimdi
0: Program öncesinde mesela ben babana sordum, bu tuşlu telefonlar aldı mı, alındı mı diye. Çünkü ben de veli oldum. Şimdi üniversitede okuyan öğrenciler olarak sahip bir babayım. Ve o zaman özel dershanelere de gitsek, özel ders aldırma neyse, hocalara da gitsek, birinci istedikleri bir kere bu telefonu bırakacak, sadece tuşlu telefon diyorlardı. Böyle bir şey oldu mu? Yoksa normal sen kontrollü bir şekilde o akıllı dediğimiz telefonu kullandın mı?
1: akıllı telefon kullandım ama dediğim gibi kendi kontrolümde gerçekleşti bu. Yani çok az kullanıyordum zaten. O yüzden çok fazla değişmedi. Sosyal hayata gelirsek de bu seneki sosyal hayatım benim ders aralarında, teneffüslerde arkadaşlarımla konuşmaktan ibaretti. Başka bir sosyal hayatım olmadı.
0: Bu sene için, son
1: Evet,
0: sene için
1: son sene için
0: söylüyorsun.
1: söylüyorum. Evet.
0: Öncesinde
1: Öncesinde sosyal hayatla ders dengeli şekilde ilerliyordu. Bu sene tabii sadece ders oldu yani sosyal hayat gibi bir şey çok kalmadı. Bazen insanlar bunu duyunca abartı falan diyebiliyor ama böyle bir derece elde etmek için bazı şeylerden fedakarlık yapmak gerekiyor yani diye düşünüyorum.
0: günde kaç saat çalıştın ortalama olarak?
1: Son sınıfı düşünürsek eğer
0: Ama sadece son sınıf diye kestirme.
1: tabii
0: Genel
1: ki tabii
0: bilgilendirmen
1: tamam
0: lazım.
1: tamam
0: Şimdi sen şampiyonsun. Seninle biz
1: peki
0: gurur da duyuyoruz.
1: peki
0: Ama bu programı yapma amacımızın bir tanesi de şu anda sizi izleyen mesela gelecek yıl sınava gelecek olanlar var. 2 yıl sonra sınava gelecek olanlar var. Onlar herkes bekliyor ki
1: tamam.
0: Arda ne diyecek? Arda'nın hangi şey yapmış, biz onu niye yapmıyoruz? Ne zaman yapalım veya neler yapmamış, onu biz niye yapmayalım
1: Peki.
0: diye kesinlikle izleyenler bunu bekliyor.
1: Peki. Net bir saat vermek zor ama ortalama söyleyeyim. 9-10'da falan 2-3 saat, 11'de 3-4 saat diyebilirim. 12'de ise sabahtan akşama kadar düzenli olarak. Saat yok. Sabah kalk, akşam yatana kadar ders çalış. Olay bu yani tamamen. Saat yok yani. Şöyle bir şey yok yani. İşte 7 saat ders çalışayım sonra dinleneyim diye bir şey değil. Sabah kalk, gece yatana kadar ders çalış, biraz mola ver, ders çalış, biraz mola ver. Bu şekilde ilerledi yani. Belli bir saat düşünmedim hep.
0: Peki sen biraz böyle toptancı zihniyetle yaklaşıyorsun. Başka şampiyonlar çıkmasın diye mi düşünüyorsun onu bilmiyorum ama
1: Olanı söylüyorum
0: şunu sormak
1: aslında.
0: istiyorum. Mesela sabah akşam orada ders çalışmak. Ders çalışırken neler yapıyorsun? Mesela sürekli okuyor musun, yoksa test mi çözüyorsun? Arada böyle bir şeyler dinliyor musun? Ders dışında farklı mesela yine sınava hazırlanan çocukların hepsine eğitimcilerin, burada üstadlar var.

0: Yani şey de olmaz ama önerdikleri bir şey kesinlikle kitap okuyun. Yani en azından dünya klasiklerine falan. Çünkü okuma alışkanlığı olmazsa bilgi var ama anlama problemi var. Okuduğun soruyu anlayamama problemi var deniliyor. Bu konularda biraz bize bilgi ver yani. Artık sen 067'lik dilimdeki değilsin. Türkiye'de 74.sün sayısalda bir de ve Mersin'de birincisin.
1: O zaman ben bu ders fiilini 3'e ayırmak istiyorum. Konu, soru ve deneme olarak 3'e ayırmak istiyorum. Öncelikle herkes konuyu çok iyi şekilde öğrenmesi gerekiyor. Bu dershanelerde olur, okulda olur, nerede olursa olsun. Konuyu çok iyi şekilde dinleyip evde tekrarını yapması gerekiyor. Çünkü ne kadar konuyu dinlemezse, ne kadar soru sorarsa çözsün, bir yerde bir şeyler eksik kalacak. Öncelikle konuyu tam olarak hakim olması gerekiyor. Daha sonra da sorunun amacı zaten konuya hakim misin, değil misin, bunu pratiğine dökmek. Sonrasında da işte derse göre bir iki tane soru bankası çözerek bunu ilerletmemiz gerekiyor. Soru bankaları bittikten sonra ise deneme süreci başlıyor. Denemenin amacı da ben konuyu çalıştım, soruyla çözdüm ama benim acaba eksik kalan bir konum var mı, eksik kalan bir tarafım var mı, bunu anlamak amacıyla çözülüyor. Deneme çözüp bırakırsan da hiçbir işe yaramaz. Deneme çözeceksin, bakacaksın neyde yanlış yapmışım ben, ne eksiğim var, buna yöneleceksin, bunu tamamlayacaksın tekrardan. Bu şekilde ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum ben aslında.
0: Peki sınavda sayısal Türkiye'de derece 74'sün, evet. Mersin'de birincisin. Hangi konularda full yaptın, eksik yaptıkların nelerdi? Bir de bu seni zorlayan dersler neler?
1: TYT'de 2 Türkçe, 3 sosyal yanlışı yaptım. Matematik ve fen fulldü. AYT'de matematik ve fen full yaptım direkt olarak. Bu şekilde oldu. Süreçte beni zorlayan ders, biyolojide biraz zorlanıyordum. Bu zorlanmam da rehberlik servisine bildirdim. O da sağ olsun biyoloji hocalarına bildirdi. Biyoloji hocaları bana biraz yardımcı oldu. Sağ olsunlar, lisansende. Ben de biraz üstüne düştüm. Onu da hallettik Allah'a şükür. Paragrafta bir tık zorlandığım zamanlar da oldu. Zaten iki tane yanlış yaptım Türkçeden ama. Ya orada da biraz herhalde sayısalcı olduğum için ne bilmiyorum da okuyunca bazen farklı anlamlar çıkıyor, bir şey oluyor. Net bir cevap çıkmayabiliyor bazen. O yüzden bir şey yapamadım ona. Bu kadar yapabildim yani en azından. Bu şekilde söyleyebilirim.
0: Peki 067'lik, 150'lik dereceyle liseye adım atarken sayısalcı olmaya karar vermiş miydin yoksa o süreçte mi sayısalcı olmaya karar verdin?
1: Çocukluktan beri matematik ve fene zaten ilgim vardı. Küçükken özellikle fenden bilimler alakalı videolar izliyordum vesaire. O alana zaten ilgim vardı. Zaten o yüzden de biraz mühendislik seçmeye karar verdim daha sonra da. Zaten hep benim matematik ve fenim iyiydi. Liseye devam ettim. O yüzden sayısaldan hep diyordum yani. Zaten hep mühendis olmak istiyordum aslında ben. O bakımdan sayısalcı oldum diyebilirim yani.
0: Yani ilkokuldan, çocukluktan itibaren hayalin mühendis olmak.
1: Evet, aynen.
0: Az önce hedefin Koç Üniversitesi olduğunu da söyledin. Bir kez daha burayı açalım, tekrarlayalım. Koç Üniversitesi'nde bölüm tercihin, Koç Üniversitesi tercihinin sebebi ne?
1: Şimdi öncelikle zaten sayısalda ana birçok bölüm var ama ana olarak tıp ve mühendislik olarak ayırıyoruz biz bunu. Ben zaten hep mühendislik olarak düşündüğüm için tıpı hiç düşünmedim. Orada ana karar vermiş olduk. Ya, mühendisliğin alanları var, hangi mühendisliği seçmemiz gerektiği alakalı. Burada ben son zamanlarda gelişen yapay zekanın da gelişmesiyle beraber biraz o alana belki yönelirim diye düşünerekten bilgisayar mühendisliğini seçtim. Koç'u neden seçtiğimi sorarsanız da ben birkaç kişiyle konuştum. Bana dediler ki bundan 10-15 sene önce yapay zeka diye bir şey daha söylenmiyorken Koç'ta yapay zeka laboratuvarları vardı dendi. O alanda ilerleyen bir sürü hoca var araştırma yapan. Sana çok yardımcı olurlar gibisinden konuştular. Ben o yüzden biraz tercih ettim. Bir de özel üniversite olması ve dolayısıyla herhalde Erasmus imkanları olsun, çap imkanları olsun daha rahat oluyor devlet üniversitelerine göre. Çünkü kontenjan daha öğrenci az olduğu için daha rahat girilebiliyor aslında. Bu biraz etkili oldu Koç'u seçmemde. Bir de bütün üniversiteden gezdim tek tek konuştum. Bana oranın uygun olduğunu düşünüyorum. Zaten şöyle oldu. 11. sınıfta tek tek gezdik üniversiteleri. Koç'a girdim. Bir baktım şöyle etraf. Dedim ki ya bura benim yani. Ben buraya gitmem gerekiyor gibisinden şey oldum. O hissettim yani o şeyi.
0: Aidiyet duygusu.
1: Evet, aidiyet duygusu hissettim yani.
0: Peki o gittim derken o gitme olayı, gezme olayı okulun yaptığı bir etkinlik mi? Velinin

0: sağladığı bir imkan mı, yoksa lisan fen kurumlarının dershanenin mi, nasıl oldu, kendi bireysel olarak kendin mi gittin?
1: Okul götürmüştü bizde şey yaparak, gezme işte Bilkent, ODTÜ, İTÜ, oraları gezmiştik, Koç Üniversitesi falan, okula gitmiştik yani.
0: Okulun bir etkinliğiyle, evet. Tanıtım ve bunun da faydasını gördünüz.
1: Tabii gitmek iyi oluyor sonuç olarak, oradaki insanlarla konuşmak, fikir sahibi yerinde olursa, görmek. Evet, yerinde görmek, fikir sahibi olmak iyi oluyor.
0: Artısı eksisiyle. Şimdi sonuçlar açıklandı, tercih süresinde son günleri değil mi herhalde karar anlamında?
1: Evet.
0: Ne zaman son günü tercihin?
1: Pazartesi günü.
0: Pazartesi son, evet. Bu hafta sonu son yani aşağı yukarı. Okulla mesela şu anda birinci olduğun için veya Türkiye genelinde 74. olduğu için bir okul sizi aradı mı? Siz orayı sahiplendiniz, gittiniz, gördünüz ama okul sizi sahiplenmek istedi mi? Bir iletişim oldu mu?
1: Okul bizi aramadı. Yani öyle bir şey söyleyemeyeceğim. Arıyor mudur? Belki birincileri falan arıyorlardır. Türkiye birinci olduğunu bilmiyorum ama bizi aramadılar yani.
0: Sizi aramadılar.
1: Evet.
0: Peki bu an mevcut olan şu anki derecene göre ve durumuna göre ki özel üniversite,
1: evet.
0: Eğitim de özel şeyde ciddi bir şey, maliyet unsuru var. Bursluluk durumu ne? O anlamda bir bilgin oldu mu?
1: Zaten tam burslu gideceğim sıralamamdan dolayı.
0: Sıralamadan dolayı, evet. Tam burslu.
1: İlk yüze girdiğim için de yurdu da verecekler. Bir de bir cep harçlığı veriliyor. O şekilde oluyor.
0: Bunlar aramadan, sen aramadın, evet, ama bunları, evet, biliyorsun.
1: Bunlar yani otomatik olarak geliyor.
0: Bunlar yani otomatik geliyor.
2: Evet. Aramalarına gerek yok.
0: Tercihlerde bu durumda geçerli.
1: Evet, evet, evet.
0: O zaman yani klasik Koç Üniversitesi bir nevi baba gibi size. Çünkü genelde öğrenciler babaları canlı bankamatik olarak,
1: evet,
0: görür.
1: Evet.
0: İhtiyaçlar olduğu anda ararlar, ihtiyaç olmazsa aramaz. Koç da demek ki şu anda şey yapmadı, size aramadı. Ama hepsi vereceklerini vermiş zaten.
1: Evet, evet.
0: Dolayısıyla sıkıntı yok diyorsunuz.
1: Aynen öyle. Aynen.
0: Ben tebrik ediyorum sizi bir kez daha. Bu arada öğrencilere tavsiyen ne? Onu da alalım. Ondan sonra veli bölümünün düşüncelerini ve sizde çok büyük emeği olan eğitim kurumuna, okulunuza geçelim.
1: Verebileceğim en büyük tavsiye insanların eksiklerine odaklanması olacaktır. Zaten çoğu insan her hafta deneme çözüyor vesaire. Ama o denemeyi analiz etmedikten sonra, eksine odaklanmadıktan sonra hiçbir anlamı olmadığını düşünüyorum. Atıyorum bir öğrenci işte 120 soruda 90 net yapıyor. Başka bir öğrenci 120 soruda 70 net yapıyor. 70 net yapan adam denemeyi çözdükten sonra kanun 50 soruyu da yanlış yaptığını bakıyor. 90 net yapan bakmazsa ben eminim ki 70 net yapan adam 90 net yapan adam geçecek sınavda. Dediğim gibi o yanlış yaptığın soruyu niye yanlış yaptığını öğrenmen gerekiyor. Gerektiyse eksini kapatman gerekiyor. Bunu tavsiye verebilirim. İkinci olarak da uzun bir süreç. İnsan yoruluyor, kabul ediyorum. Ama pes etmemek gerekiyor. Pes eden, yolda çok elenen kişi oluyor. Elenenlerden olmamak istiyorsanız pes etmemeniz gerekiyor. Bazen diyorlar işte ders çalışmak istemeden ne yapıyorsun vesaire. Ders çalışmak bu eğlenceli bir şey değil. Çok isteyerek çalışılan bir şey de değil. Biraz disiplin kendini edebilirsen, bu yola kendi baş koyabilirsen bu şekilde ilerlemen gerekiyor. Yani canım çok ders çalışmak istemez. Yani ders çalışmak istemediğinde ders çalışman lazım. Bunu demeye çalışıyorum aslında.
0: Ama finalinde cep harçlığı olacaksa, yurt olacaksa bedava, bedava özel bir okul olacaksa, ilaveten dediğiniz gibi çok kolay daha Erasmus eğitim katkıları olacaksa ucunda diyorsun. Bu disiplin göz ardı edilmemeli. Bu şey göz alınabilir.
1: Evet.
0: Çalışılabilir diyorsun. Hatta, nihayetinde 4 sene hepsi alt üstü.
1: Evet. Şunu söyleyebilirim hatta. Geçen sene bu zamanlarda herhalde ya da Haziran ayı falan tam hatırlayamadım. İşte ben tam olarak 12 sıra çalışmaya başlamadan önce bir hafta 10 gün falan ara vermiştim. O aranın son gününde bir parka gittim. Kendime dedim ki sen şu yarın çalışmaya başlayacaksın ve AYT çıkışına kadar bu ders çalışmaya devam edecek. Evet çok yorulacaksın. Evet çok zorlanacaksın çünkü bu zor bir süreç. Ama karşılığında sen bu süreci iyi noktalarsan inşallah karşılığında iyi bir şekilde alacaksın dedim. Bu şekilde kendimi zihinsel olarak hazırladım bu işe. Böylece yorulduğum zaman, pes etmek üzere olduğum zaman da bunu aklıma getirdim. Hedefim sürekli kafamdaydı. Böylece yılmadım, devam ettim. Pes etmeden çalışmaya devam ettim yani.
0: Bir de son olarak şu aklıma geldi, sesli sorayım. Sosyal hayat teneffüsler falan gibi söyledin ama Mesela

0: böyle arkadaşların oldu mu? Beraber hedef, hayal kurduğunuz veya yardımlaştığınız bir şey olduğu zaman birbirinize destek olduğunuz, tabii, öğretmenleriniz falan mutlak oldu, rehber öğretmeniniz, tabii, oldu biyolojide. Hı. Altını çizdin, başvurduk eksiğimizi, rehber hoca hemen çözdü, hı, dedin. Evet. Arkadaşların oldu mu? Onlar da başarılı oldu mu?
1: Bir arkadaş grubumuz vardı Lisan Fen'de. İşte iyi öğrencilerin oldu daha çok bir grubumuz vardı. Biz birbirimize hep destek oluyorduk. Birimiz ders çalışmak istemediğinde öbürü diyordu çalışalım. Birimizi motive ediyorduk. O şekilde gidiyorduk. Onların çoğu da başarılı oldu yani dediğim gibi. Hep birbirimizi destekledik yani. Birimiz düşüyorsa öbürümüz onu yükseltmeye çalıştık. Birinin sınavı kötü geçmiştir, onu moralini düzelttik. Bu şekilde hep ilerledik yani.
0: Nasıl motive oldunuz diye soracaktım ama siz sormadan cevabını vermiş oldunuz. Öyle bir grup motive ediyor diye. Belki sana tekrar döneriz ama şimdi ben veli kısmına dönmek istiyorum. Evet. Mehmet Hocam, tebrik ediyoruz tekrar sizi.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Sizin için herhalde yeryüzünde yaşayabileceğiniz en önemli gururlardan bir tanesi.
2: Aynen öyle.
0: Ve bir eğitimci olarak da bunun önemini tabii ki çok daha iyi bilen, idrak eden birisiniz. Evet. Siz küçüklüğünden itibaren Celal Erdoğan'ın hatırlayamadığı ilkokul öncesinden bu yana, o ta küçükken dedi, mühendis olmak istiyordum dedi.
2: Evet.
0: Biraz anlatır mısınız ve bu süreçteki sizin katkılarınızı sizden dinlemek, evet, isteriz. Aynı zamanda bir veli gözüyle de Arda'ya orada dediğim şeyi çeker gibi olmasın da velileri de böyle, tamam, nasihat veya öneri anlamında, evet, faydalı olur.
2: Tabii bu süreç işi, eğitim aslında böyle düz mantık baktığımızda bireyde kalıcı istendik davranış değiştirme süreci. Eğitim açısından baktığımızda tabii ülkede bir de bunu öğretimle birleştiriyoruz ve en nihayetinde belli dönemlerde bunların çıktıları karşımıza geliyor. Hem ortaokul düzeyinde hem lise düzeyinde. Celalarda önce şunu söyleyeyim. Bizlere tarifi imkansız, muazzam, harika ötesi duygular yaşattı. Ona çok teşekkür ediyorum. İnşallah Rabbim emek veren, gayret eden, isteyen herkese nasip eylesin. Açıklandığı günden itibaren yerde miyiz, gökte miyiz bilmiyorum. Bu çok farklı bir duygu. Tabii bu aynı zamanda şunu da biliyoruz ki bir emek işi, bir gayret işi. Kendinden hiçbir şey olmuyor. Bir anda bir şey olmuyor. Bir süreç işi, evveliyeti olan bir iş. Celalarda çocukluğundan beri ilgi duyan, özellikle bilime ilgi duyan, soran, sorgulayan, okuyan bir çocuktu. Bunun eğitim sürecindeki yolculuğunda çok büyük önem arz ettiğini düşünüyorum. Yani okumanın çok önemli olduğunu, hele ki şimdi bakanlığımızın marif modeli kapsamında anlamak, anlayarak önce algılamak, daha sonra anlamak, anlayarak aktarmak işin merkezinde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Celal Arda ilk günden itibaren, çocukluğundan beri okuyan bir çocuktu ve sorgulayan bir çocuktu. Bu etkili oldu diye düşünüyorum. Tabii o süreçten buraya geldiğimiz zaman bir sürü paydaş var eğitimde. Bu başarı sadece onun başarısı da değil. O gayret etti, emek verdi ama ona hizmet eden, emek veren, yol gösteren, rehber olan öğretmenleri vardı. Lisan Fen Eğitim Kurumları hem ortaokulda hem lise anlarında Celal Erdoğan'ın yanındaydı. Ona hep destek oldular. Hem rehber oldular, koçluk yaptılar. Az önce bahsettiniz hani işte bu hedefler koyuyorsunuz, işte üzerine onun için bir emek veriyorsunuz. Bir şeyler olacak, bir şey göreceğiz, bir çıktı alacağız ki insanların da beklentisi oluşacak ister istemez. O çıktıları biz ortaokuldan beri, ortaokul yıllarından beri hep aldık. Üstüne de koyarak devam ettiği için o beklenti eşiği bizde yükseldi doğal olarak. Ondan bu dereceyi bekliyor muyduk? Şahsen bekliyorduk. İçimizde bu umut vardı. Ama %100 diyemiyoruz tabii. Çünkü sınav anının psikolojisi, bu da farklı bir durum. Ama ondaki bu potansiyeli biz biliyorduk. Hem öğretmenleri, hem Lisan Fen Eğitim Kurumları, oradaki diğer rehberlik servisi. Sürekli bundan bahsediyorduk, konuşuyorduk. En nihayetinde sınav günü de başarılı bir süreç geçirdiğini düşünüyorum. Ve bu sonuçta karşımıza geldi. Kendisini tebrik ediyorum. Takdir ediyorum. Onunla gurur duyuyorum. İnşallah bu tabii dünyalık bir gurur. Marif'in aslında kalbinde biz oğlumuza, bir de kızımız var, o da 7. Allah sınıfta. Aslında onlara hep şunu öğretmeye çalıştık. Aslında Marif model belki bizim ülkemizde 100 yıldır var. Şu an biraz daha ortada ve anlaşılır düzeyde olduğunu düşünüyorum. Öncelikle erdemli ve iyi insan olsun. Ailesine, vatanına, milletine sahip çıkan, değer yargıları olan insan olsun. Daha sonrasında bilim adamı olacaksa, ilim adamı

0: Yapmazsak bunu, o eylemi biz gerçekleştirmezsek havada kalacak. Şimdi gelmeden konuştuk, oğlum ben seni motive ettim mi dedim. Motivasyon işte, ya baba konuşuyorduk, motivasyon konuşmaları yapıyordun ama 3 gün 5 gün sonra etkisini kaybediyordu. Sürekli pekiştireçler lazım aslında süreçte. Bizim yaptığımız, hani velilerimize tavsiyemiz olsun burada. Bizim yaptığımız aslında çocuğa alan açıp onu motive etmek. Tabii ki fiziki anlamda ona işte olanaklar doğrultusunda tabii ki yer açıyoruz. Fiziki anlamda o yolculukta destek oluyoruz. Muhakkak onun servisi getiri götürü işin içerisindeyiz. Ama ona özellikle psikolojik anlamda destek olmak aile olarak, bu da çok önemli, çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. O alanda sağlamaya gayret ettik. O pekiştireçlerle süreci, özellikle bu son bir yıl biraz daha ağır geçiyor çünkü. O süreci de o pekiştireçlerle, o sıklaştırarak, artırarak devam ettik. En nihayetinde de buralara kadar geldik. Tabii bu başarıda geçen bir müdür arkadaş aradı. Ya dedi, çok tebrik ediyorum, gurur duyduk, onur olduk falan ama dedi sakın kendine yorma dedi. Erkek çocuk dedi, bu zekasını, başarısını annesinden alıyor falan, böyle bilimsel de bir durum vardı. Tam da annesi yanımdaydı. Efendime söyledim yani, hatırlıyorum. Tabii evde biliyorsunuz yuvayı dışkış yapar. Annesinin çok büyük emeği var. Yine keza kız kardeşi de ona destek oldu. Onu yormadı en azından. Yine aile bireylerinin dedesi diyor ki ben satranca götürdüm mesela. Benim emeğim var. Doğru söylüyor, emeği var. Dedesinin emeği var. Yani tüm aile bireylerinin, efendime söyleyeyim, tüm yakınlarımızın emeği var üstünde. Tabii bu emek bir de eğitim yuvası olan Lisan Fen Eğitim Kurumları'nda çok büyük emeği var. Allah onlardan razı olsun. Sadece bize değil, benim gözlemim şu, sadece hani cayalarda da ışık var, işte biz belli dönütleri aldık, cayalardan sınav çıktılar var elimizde. Sadece o değil, diğer öğrencilerine de eşit mesafede olan, her anlamıyla, her an 7/24 öğrencisinin yanında olan bir eğitim kurumu olduğunu düşünüyorum. Bu noktada da bazen cayalarda da ufak tefek böyle hani yol kazaları geçirecek gibi oldu ama sağ olsun Lisan Fen Eğitim Kurumu'ndaki rehber öğretmenlerimiz, yine branş öğretmenlerimiz, idarecilerimiz elinden tutup kaldırdılar. Süreç bu şekilde ilerledi. Allah'ım herkese nasip eylesin diyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun.
1: Özellikle yenge hanıma atıfta bulunduğumuz, evet. Bunun da altını çizelim. Genetik olarak bilmiyoruz, öyle ispatlanmış bir şey var mı yok mu ama... sizin söylediğiniz arkadaşınız da o nihayetinde bir eğitimci herhalde.
0: Evet, eğitimci.
1: Muhtemelen bildiği bir şey vardır. Evet. Ama genel anlamda bakıldığı zaman aile dedik. Bu tamam. Ailenin genel dededen işte torununa kadar, kız kardeşine kadar olaya kilitlenilmiş ve başarılı bir şekilde gelmiş. Evet, bugün bir program da vardı. Farklı bir program gündüz takip ettik. Koç Üniversitesi sizi aramadan bedava okul, bedava yurt üstüne harçlık vermiş. Ama oradan başlayalım. Lisan Fen de size araba vermiş.
2: Evet.
1: Bir araba hediye etmiş.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Çok şanslısın. Yönetmenimiz de o töreni gösterebilirse ufak Feyzullah Bey'den rica edelim. Evet. Lisan Fen Kurumları, Eğitim Kurumları, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan. Mehmet Bey'e dönelim. Tekrar Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş tabii bulduk. Sizi de tebrik ediyoruz. Çünkü Mehmet Bey konuşmasının bir tarafında veli olarak fiziki imkanları sağlıyoruz dedi. Yaptığı nedir? Bizlerin de yaptığı işte okulun kapısına bırakmak, akşam oradan almak. Evet. Ondan sonrası bizim eski, çok eski şeyimize göre eti senin kemiği benim mantığı ama işin püf noktası da ondan sonra hep sizde oluyor. Orada siz ne katabilirseniz çok çok bizi yönlendiriyorsunuz. Şunu alın, şunu verin, şunu bilmem yapın falan. Bunlarla oluyor. Ama nihayetinde de başarının en önemli şeylerinden bir tanesi de o veli, öğrenci, okul ve idare öğretmenler arasındaki ilişkinin sağlam olması. Kısaca programın başında ben söyledim ama 1965 yılında

0: kurulan bir kuruluş. Zamanla büyümüş, şubeler olmuş falan. Velhasıl 66. yılında bugün Türkiye 74.sü ve Mersin sayısal birincisi. Ardağ'da da emeğiniz çok büyük. Siz neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi en başta kendisini tekrar bir daha tebrik ediyoruz. Kutluyoruz bize bu gururu yaşattığı için. Hep dediğimiz gibi bu bir emek, disiplin, sistem işi. Biz de benim 25. yılım bitti, eğitimde 26. yılım. Bütün çabamız sadece Celal Arda gibiler değil, her öğrenciye dokunmak, her öğrenciye bir şeyler katmak. Bünyemizdeki öğrencilerin hepsi Celal Arda değil, birer Celal Arda değil. Sene başında bize kayıtlar yapılır. Sene başındaki deneme sınavlarıyla öğrencinin hangi noktada olduğunu
0: seviye tespitleri yaparız.
1: Seviye tespitini yaparız. Ondan sonra bu öğrenciyi nereye kadar getirebileceğimizi rehberlik servisi, öğretmenler, ailesiyle beraber her hafta yaptığımız sınavlarla değerlendirir. Bunları masaya yatırırız. Ama Celal Arda'da mesela sınav yaklaşınca ikinci dönem başlar. Artık böyle Mart ayları sorarım her yıl öğretmenlere. İşte en iyi öğrencilerimiz hangisi ya da en iyi öğrencimiz hangisi diye. Birinci olur mu Türkiye'de ya da Mersin'de birinci olur mu diye. İnanın bütün öğretmenlerimiz Celal Arda birinci olur dediler. Yani birinci olmaması olağanüstü bir durum dediler. Eğer sınavda hani bir heyecan yapar, bir talihsizlik yaşarsa birinci olmaz. Bütün öğretmenlerimiz buna inanıyordu. Hepimiz hatta söylüyorduk da kendisine. Evet. Şakasını da yapıyorduk hatırlarsanız. Bu başarıda hep klasik dediğimiz okul, aile, okul, kurs, eğitim kurumu, aile ve öğrenci. Yani bir masanın üç ayağı gibi. Bu çok iyi çalıştı. Bazı öğrencilerde okul eksik kalabiliyor, bazı öğrencilerde öğrenci eksik kalabiliyor, bazı öğrencilerde aile eksik kalabiliyor. Biz Celal Arda'da bu saç ayağının üçünü de tamamladık. Akabinde zaten bu başarı geldi. Tabii hani dedik ya koçu tercih edecek. Koç evet. Sizi aradı mı dediniz
0: evet,
1: ya.
0: Evet.
1: Aslında koçun bizi araması lazım.
0: Evet.
1: Geçen sene de bizim ek puanlı YKS sayısal Mersin birincimiz Ege Sarıbaş o kurs öğrencimizdi. Celal Arda hem kurs hem okul öğrencimiz. O arkadaşı da koç bilgisayara gönderdik. Şimdi bir sene sonra 2026 YKS'de de gene Celal Arda'yı koç bilgisayara gönderiyoruz. Koçun aslında bizi araması lazım.
2: Her lisan ben de olduğum yok. Düşünün yani.
0: Aynen. Arkadaşınla görüştün mü geçen yıl gidenle, hiç onunla irtibat kurdun mu?
3: Konuştuk evet.
2: Konuştuk.
0: Yani, o neler söyledi, onunla yani, paylaşabilir misin?
2: Biz de görüşecekler.
3: Ya dediği gibi o da memnun aslında. Herkesten belli bir üniversiteler var, tavsiye ediyor, gel dedi, konuşalım dedi. Burada ben sana biraz abilik yapayım dedi. Bu şekilde gelişti yani.
0: Yani o hayatından memnun.
3: Memnun.
0: Ama onu da aramamışlar değil mi zamanında?
3: Yok.
0: Hiç aramamış ama yine de memnun. Evet, Mehmet.
1: Biz Celal Arda'dan ortaokulda da bizim öğrencimizdi 8. sınıfta.
0: Evet.
1: Ortaokulda da tam puan yapar, 500 tam puan alır diyorduk sürekli. Bekliyorduk da. Tabii bir ortaokul öğrencisinin 8. sınıf öğrencisinin sınavı yönetebilme becerisiyle 12. sınıf aynı değil.
0: Beyin gelişimi Arda.
1: 8. sınıfta sınavı yönetemeyip iki soru kaçırdığını düşünüyoruz. Ama 12. sınıfa gelince işte tekrar bizi gururlandırdı, sınavı da yönetti. Mersin birincisi oldu.
0: 4 yıllık bir lise eğitimi verdiniz. Aynı zamanda
1: şöyle yanlış anlaşılma olmasın orada. Önce bizim ortaokulumuzdan
0: Yayakeli kazandı ve onu bahsetti.
1: Ondan sonra bizim tekrar bizim okulumuzda bizim lisemizi evet. Tekrar nakil yaptı. Hem lisemizin öğrencisi oldu, evet. Kursumuzun öğrencisi evet. Oldu. Yani fazlasıyla bizi gururlandırdı. Evet. Tekrar teşekkür ediyoruz. Burada şunun da vurgusunu yapayım. Evet, bireysel başarı, Mersin birincisi. Ama tabii kitlesel başarı da önemli. Kurum olarak ilk 500'e, ilk 1000'e, ilk 5000'e, 10.000'e, 20.000'e yine bir sürü öğrenci soktuk.
0: Yani mesela demin sordum Arda'ya da motivasyon kaynaklarından bir tanesi arkadaş grubumuz var dedi. Böyle evet. Gruplar mutlaka vardır.
1: Onlar, Arda'nın da
0: grubun içerisinde mi? O evet, ilk 500'ün evet. içinde mi onlar
1: evet, da? Arda'nın o grubu da gene ilk 500'de, ilk 1000'de, ilk 2000'de sınıf arkadaşları ilk 10.000'de oldu.
0: Evet.
1: Çok iyi bir sınıf arkadaşları, arkadaş grubu vardı. Bunlarla çok iyi anlaşıyordu. Özellikle son 2 ay bunları kampa aldık, öğrencilerimizi hemen hemen hepsini kampa aldık. Akşam 11'e kadar.
3: Evet.
1: Bütün öğretmenler neredeyse başlarında bekliyorduk. Akşam 11'e kadar. Son süreç önemli bir süreçti. Bu sınav hazırlığında son 1 ay, son 2 ay çok önemli. Biz de bunu bildiğimiz için Arda da bu süreci en iyi, yani son 2 ay kamp sürecini en iyi yöneten öğrencimizdi. Gerçekten ben de oradaydım. Ben de hemen hemen her akşam oradaydım. Hem kendim gözlüyordum. Orada olmadığım zamanlar kameradan bakıyordum. Bazı diğer öğrenciler biraz böyle konuşsa da Arda sürekli ders çalışıyordu. Bunu görüyordum yani.
0: Şimdi Lisan Fen Kurumları 65'te kurulmuş.
1: Evet.
0: 66. yılında
1: 60.
0: yıldık. 60. yıldık.
1: 61.
0: yılı yaşıyorsunuz.
1: 60. yılda bize böyle gene böyle
0: bir kurum. Siz böyle bir kurumun yöneticisiniz ama aynı zamanda da yaklaşık 25 yıllık eğitimci olduğunu söylediniz. Evet. Arda tabii öznesinde birinci çıkmış şu anda hepimizin gururu ve eğitimin bir gerçeği.
1: Tabii.
0: Sizin eğitime, öğrenciye bakışınız nedir? Ne olmalı? Bugün mesela az önce benim dikkatimi çekti. Mehmet Bey dedi ki veli olarak aslında marif hep vardı dedi ama bu yıl ve yani birkaç yıldır daha öne çıktı. Bu çok önemli dedi. Yani gerçekten de aslında önemli. Tabii. Hepimizin şikayet ettiği şeyin bir tanesi bu. Sokaklardaki olaylara bakıyorsun, yaşanan yanlış ilişkilere bakıyorsun. İşte belediyelerle ilgili yapılan operasyonlara, rüşvet iddialarına falan bakıyorsun. Bunların birçoğunun temelinde marif olduğunu,
1: tabii.
0: marifteki sıkıntılar olduğunu, daha doğrusu eksikliğin olduğunu şey yapıyoruz. Siz genel olarak eğitime nasıl bakıyorsunuz bu anlamda? Başarınızın sırrı ne? Yani temel bir gerçek var. Bu her yer için gerçek. İşte aile, öğrenci, okul idareci ve öğretmenlerle beraber. Evet. Bu saç ayağı sağlam çalışması lazım ama
1: tabii.
0: sizin farklı olarak eğitime ve bu başarıya giden yoldaki şeyiniz, bakışınız neler?
1: Şimdi ülkemizde daha yeni geldi işte marif modeli konuşuluyor. Evet. Biz bir bakıma bunu kendi kurumlarımızda daha önceden kullanıyorduk. Yani uyguluyorduk. Beceri temelli, yani ezbere dayalı değil. Ben kendim de matematik öğretmeniyim. Yaklaşık bir 10 yıldır derslere girmiyorum ama bünyemizdeki birçok öğretmen de hep tecrübeli öğretmenler. Kendim öğretmenlere hep şunu veriyordum. Yani beceri temelli, ezbere dayalı olmayan, tamamen öğrenciyi ne yapabiliyor? Mesela Arda'nın üzerinde durduk. Evet, bu öğrencimiz birinci olabilir. Ama bir başka öğrenci de sene başında bize geldiği zaman belki de 5 matematik yapıyordu, 5 matematik neti yapıyordu. Buradaki hedefimiz de dedik ki 20 net. Başka bir öğrenci de 15 matematik neti yapıyordu. Buradaki hedefimiz 35 net. Yani kabul edilebilir. Hedefleri koyarak, öğrenciye bunu inandırarak, ailesine inandırarak neler yapabileceğini hem öğretmenlerimiz hem öğrencimiz hep beraber bir şeyler yapmaya çalışıyorduk.
0: Şimdi gelecek sene yine YKS sınavı yapılacak, yine LGS sınavı yapılacak. Koç Üniversitesi aslında bizi aramalı diyerekten geçen yılda Mersin birincisinin giydirilmiş puanlarla mı dediniz?
1: Tek puanlı, tek puanlı Mersin sayısal birincisi yine bizim
0: dediniz.
1: 4 yıl önce kursu öğrencimizdi.
0: Sizden olduğunu söylediniz. Yeni potansiyel birinciler için, çıkabilecek birinciler için o 8. sınıftaki seneye 8. sınıf olacak veya işte bu yıl 11'den 12'ye geçecek olan öğrencilere siz neler tavsiye edersiniz?
1: Önce kendilerinin akademik yönden nerede olduklarını iyi analiz etmeleri lazım. Daha sonra kendilerine bir hedef koyacaklar. Disiplinli bir şekilde, bıkmadan, usanmadan ailenin desteğiyle, kurumun desteğiyle

0: bir yıl boyunca çalışacaklar. Tabii bu bir yıl uzun bir süreç. Yani bu bir yıl süre zarfında nasıl ki siz her sabah isteyerek mi işe geliyorsunuz? Yani hepimiz her sabah isteyerek mi işe geliyoruz? Yok. Ama her gün işe gelmek zorundayız. Nasıl bir yıl içerisinde hasta olabiliyoruz, psikolojimiz bozulabiliyor. Öğrenci bunu bilecek. Yani ben bir yıllık bir süre zarfında her gün aynı aşkla, şevkle ders çalışmayacağım. Zaman zaman psikolojimin bozulduğu, enerjimin düştüğü, az ders çalıştığım zamanlar olacak. Öğrenci bunun geçici olduğuna inanacak. Ailesi bunun farkında olacak. Nasıl ki işte buğdaya rüzgar vurdu mu yatırır. Rüzgardan sonra buğday geri kalkar. Yıl içinde de öğrencinin rüzgarı yiyip yattığı, daha sonra geri kalkması, koşmaya devam etmesi lazım. Burada da son bir ay, son iki ay çok önemli. Arda da az önce bahsetti. Öğrencilerin bir kısmı birinci dönemin sonunda avlu atar, tabiri caizse. Kimisi ikinci dönemin ortalarında avlu atar. Hatta yani ikinci dönemin ortalarına geldiğimizde en az yarısı avlu atmış olur değil mi sizlerde? İşte havlu atmayan, inanan, disiplinli bir şekilde kendine inanan, kurumuna inanan öğrenci devam ediyor. Arda gibi başarılı olacak.
1: O zaman potansiyel adayların gerek LGS'de gerekse seneye YKS'ye girecek öğrenciler havlu atmamayı bir kere öğrenmeleri
0: tabii,
1: lazım.
0: Tabii.
1: En temel şeyin bir tanesi bu herhalde. Evet, şimdi bir şey daha soracağım size. Koç yapıyor ya, öğrenci seçiyor, işte para veriyor, yurt veriyor hesabı. Siz de öğrenci seçiyor musunuz? Her öğrenciyi kabul ediyor musunuz? Mesela belli bir gelenlere seviye tespiti yapıyoruz dediniz. Seviyesine göre onları gruplandırıp onun hedeflerine göre eğitim veriyoruz dediniz, evet, okulda. Size direkt gelmek isteyenleri veyahut potansiyel size gelmesi muhtemelleri böyle bir seçme şeye tabi tutuyor musunuz? Veya bu anlamda rehberlik hizmeti veriyor musunuz?
0: Rehberlik hizmeti veriyoruz diye başlayayım. Aslında öğrenciyi seçiyoruz ama şöyle, hani bana göre başarı aslında tamamen akademik başarı da değil. Şimdi atıyorum 9. sınıf öğrenci alırken çocuk saygılı, efendi, vatanını, milletini seven, özgüveni yüksek, sporda başarılı olmuş olabilir, matematikte başarılı olmuş olabilir. Bu anlamda bu öğrenciyi de alıyoruz ama seçmeyi daha çok böyle çocukluktan bu yana ülke sevgisi az olan, aile sevgisi az olan, işte büyüğünü bilmeyen, öğretmenini bilmeyen, bir eğitim kurumuna yakışmayacak öğrenci olduğumu birazcık bunları seçiyoruz.
1: Yani disipline uymayacak, disipline uymayacak potansiyelini.
0: Öğrenci alırken rehberlik kaydını almadan önce rehberlik servisi, idarecilerimiz öğrenciyi görmek ister. Sonuçta dediğim gibi öğrencinin olağanüstü bir kurumun normal gidişatını bozmayacak bir süreçteyse alabiliyoruz. Burada da kurslarda 3 tane kursumuz var Mersin'de. Biri Forum civarında, biri 2,5 çevre yolu, biri Toroslar'da. Belli bir öğrenci şöyle yönlendiriyoruz. İşte sana daha çok bu şubemiz uygun. Akademik seviyesine göre, hedefine göre. Öbür öğrenciye daha çok bu şubemiz uygun diye bu şekilde yönlendirme yapıyoruz. Evet. Yoksa sonuçta bir eğitimciyiz.
1: Şimdi program öncesi özellikle siz diyordunuz ki bir saat sürerse biz ne konuşacağız, nasıl konuşacağız? Şu anda bir saat doldu yaklaşık olarak. 2-3 dakika kaldı. 2-3 dakika kaldı.
0: Bir saat daha uzayabilir.
1: Yani daha da uzar, daha başlamadık bile aslında. Ama burada programın söylediğim gibi Buzdağı özel programı Eylül ayında Buzdağı devam edecek. Bu programdan sonra sezon finalini devam ediyor. Ara vermiş olacağız. İzleyenlerimiz için haftaya beklemesinler. Güzel bir sebep vardı. Mersin şampiyonu. Türkiye'de derece yapmış ve çok önemli bir üniversitede ve çok önemli bir bölümde tercih yapmayı düşünen 3-4 gün sonra kardeşimizi, gururumuzu, evet, izleyenlerimize tecrübelerini, tavsiyelerini izleyenlere geleceklerini
0: arabasını hediye
1: paylaşmak üzere
0: arabasını bir daha bu usulü yapalım, arabasını kendisine hediye
1: arabasını da zaten
0: reklamda, şu an reklamda önemli,
1: şu an arabada gözüküyor zaten arabanın başında,
0: reklam önemli,
1: bilmiyorum biz artık arabayla nereye götürecek Arda onu bilemiyoruz yani, hep koştan beklemesin, biraz da versin yani böyle.
0: Aynen.

0: Anda su programı sonuna gelmek üzereyiz. Önce sizden son sözlerinizi alalım. Sonra Bel'den en sonunda programın as solisti diyeceğimiz Arda'ya dönerim.
1: Yani emek harcayan tüm öğrencilerin emeklerinin boşa gitmesini istemiyorum. Bugün LGS sınavı da açıklandı. Orada da inşallah herkes istediği okula yerleşmiştir. LGS sonucu. Üniversite sınavında da aynı şekilde herkesin gönlüne göre, emeğine göre inşallah istediği üniversiteye, bölüme gidecek. Son olarak lisan fen eğitim kurumları şehirde önümüzdeki yıl 61. yıl anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise kurslarıyla 10.000'leri bir yerlere getirmiş, kazandırmış. 30 yıl önce, 40 yıl önce, 50 yıl önce lisan fene gitmiş çocuğunu, torununu getirenler var. Bütün Mersin halkına bu konuda teşekkür ediyoruz. Bir Mersin markasıyız.
0: Biz de teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun.
1: Evet.
0: Mersin'deki en mutlu, huzurlu, gururlu babaya dönelim. Onu da son sözlerle alalım.
2: Hamdolsun. Teşekkür ediyoruz. Tabii başta belirttiğim gibi inşallah isteyen herkes, emek veren, gayret eden herkese nasip olur inşallah. Oğlumuz bize bu gururu, bu onuru yaşattı. İnşallah Allah nazarlardan saklasın diyorum tabii her daim. Burada vurguladık aslında program boyunca. Bu bir süreç işi. Yılmamak, pes etmemek lazım. Hani o yarı yolda yol kazaları olabilir. Bir şekilde ayağa kalkmak lazım. Tam gaz, hiç durmadan, yorulmadan ilerlemek lazım diye düşünüyorum. Ben bugün tabii LGS sınavı da açıklandı. Mehmet Bey'in de bahsettiği gibi inşallah herkes muradına ermiştir. Eremeyenler de ne yapacak? Yine gayret edecek, pes etmeyecek, yola devam edecek, revan olacak. Oğluma tekrardan teşekkür ediyorum. Tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Bizlere bu imkanı sunduğunuz için, bizleri ağırladığınız için size ayrıyeten, hasreten teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Evet sevgili izleyenler, programımızın sonunda son sözü Mersin şampiyonumuza bırakıyoruz. Tavsiyelerini ve mesajını.
3: O zaman ben de öğrenciye hitap edeyim. Arkadaşlar bir hedefiniz, bir hayaliniz olsun. Bu herhangi bir alanda olabilir. İlla kaybolmasına gerek yok. Bu hayalinizin peşinden gidin. Bu hayal için elinizden geleni yapın. Gerekirse fazlasını da yapın. Ama bu hayali gerçekleştirin. Bir de teşekkür edeyim. Bu süreçte yanımda olan, maddi manevi destek veren, başta ailem olmak üzere bütün lisan fen camiasına da teşekkür etmek istiyorum.
1: Tabii. Biz teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Bizi gururlandırdığın için.
0: Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, Buzdağı Özel'in sonuna geldik. Nice Arda'lar çıkar inşallah Mersin'den. Mersin'in geleceği için, ülkemizin geleceği için çok başarılı pırıl pırıl gençlerimize mutlaka ihtiyaç var. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk de işaret etmiş ki geleceğimizi gençlere emanet etmiş. Gençlerden beklentimiz çok. Gençlerin bu başarısına, gelecekteki bu başarı yolculuklarına, hikayelerine destek veren, ortak olan tüm paydaşlarına da biz de teşekkür ediyoruz. Ailesinden, eğitimcilerine, idarecilerine, arkadaşlarına. Yol açık olsun. Haftaya yeni bir programımız yok. Tekrar altını çiziyoruz. Eylül ayında görüşmek üzere tekrar. İyi akşamlar.

Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi...

sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor. Geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu.

0: Reklam tanıtır.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
4: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursem Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Tepe Medya cebinizde.
0: tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: reklam kazandırır.
1: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade.

0: BN Gurme Dondurmaları, Mersin ve Adana Grocery Marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
0: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324

0: 325 33 38.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret, bir varmış, bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret, ha varmış, ha yokmuş.

0: Reklam tanıtır.
1: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
7: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
8: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Ben senden bir ayrılık şarkısı istemedim. Ben seni yalnız bırakasın diye sevmedim. Ben senden bir ayrılık şarkısı istemedim. Ben seni yalnız bırakasın diye sevmedim. Kapından geçtim az önce.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tozu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-3956. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde

0: Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtım. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

yok, yar da, aşk da, bu masal da böyle değildi. Ya ben kaybettim bir yerlerde bir şeyleri, ya büyümek dedikleri şey geldi başıma. Fakat insan sevmeli başına gelenleri. Çünkü hayat dediğin şey geçip gidiyor işte. Ezbere yaşıyoruz. Ne öğrendiysek onu tekrarlıyoruz. Ama yok, benim bildiğim hayat da böyle değildi. Ya ben kaybettim bir yerlerde bir şeyleri, ya da korkarım

gerilir büro. Bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın.

Ben küçük törenlerin adamı olmadım hiç. Allah'ını çektim acının, en küçük yaşını bilirim. Şimdi bir heykel gibi dimdik, yarın ne olur bilinmez. 3 günlük dünyada her şeyim oldu, aslında hiçbir şeyimsin. Hoşça kal. Kapatamadık maziden kalan yaraları. Yeni renkler yaratamadık dünyanın kirinden. Bu şiir sanadır. Bir daha asla, bir daha asla göremeyeceğim.

olur böyle şeyler her zaman. Yaptığımız insanlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.